Yıllar neleri götürdü özünden, neleri unuttu yüreğin. Sele mi kapıldın yoksa İstanbul yamacında? Söyle, söyle suçun ne?

mutlu sonla biten bir hikaye. Hayal ettim seninle varlığını hissettirmektir yapacağım sadece.

garip beyinle aşk düşmüş ta en sona. Garibim, garibim sen de gül biraz. Garibim, garibim sen de gül. Açız biz, gülüyorum. Aşka, dostluğa, kardeşliğe açız.

Gerçekten inanıp sevseydin beni, böyle sabahları bekler miydim hiç? Çoktan yanımda olurdun çoktan, gece 3-5 nöbetlerine dikmezdin beni. Sensiz kaldığım ilk günden beri, içimde bir umut uslata dair. Akşamları imzaladım gözyaşlarımla, seni aramıyor, seni sormuyorsam, bu senden vazgeçtim demek değildir. Bir daha böyle sevecek olsam, bir kalemde

0: Reklam tanıtır. Busem.com'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. 3'ü

0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse'm Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
0: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
2: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
4: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
10: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
11: SML Restorant ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
11: 0533 974 45 90.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
11: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
12: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
13: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
14: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
15: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya.

0: Reklam tanıtır.
1: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
2: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
3: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
4: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.

0: Home'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu bu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
5: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
6: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
9: Yeni parti lideri Özgür Özel, parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir özel defterini imzalayan Özel, yeni partimizi kurarak yeni bir yürüyüşü başlatmış durumdayız. Bu yolda pusulamız ve tek güvencemiz milletimizdir, dedi. Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve kod yasa teklifinde sona gelindi. Teklifin pazartesi günü meclis başkanlığına sunulması beklenirken siyasi partilerle yürütülen temaslarda düzenlemenin meclis tatile girmeden çıkarılması yönünde önemli ölçüde mutabakat sağlandı. Teklifin en geç Ağustos ortasına kadar yasalaştırılması hedefleniyor. Meclise sunulan kanun teklifiyle yeni bir bakanlık kurulması öngörüldü. Teklif yasalaşırsa Türkiye'de 18. bakanlık Çocuk Bakanlığı olacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul cinayetler bürosunda zaman aşımına uğramamış yaklaşık 680 dosyanın incelendiğini, bugüne kadar 28 dosyanın aydınlatıldığını söyledi. Gürlek, Uğur Mumcu, Çetin Emeç ve Bahriye Üçok dosyalarının da yeniden ele alındığını belirtti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ve beraberindeki heyet Suriye'nin başkenti Şam'a gitti. Guterres 17 yıl aradan sonra Şam'ı ziyaret eden ilk Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri oldu.

Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde bir araya gelen gazeteciler basında sansürün kaldırılışının 118. yıl dönümünde bir araya geldi. Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kayatepe yaptığı konuşmada mesleğin alkış almak için değil her koşulda gerçeği ortaya çıkarmak adına yapıldığını söyledi. Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri vatandaşların güvenliği ve bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler bu kapsamda esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Bilgilendirme çalışmasında dolandırıcılık yöntemleri ve bu yöntemlere karşı alınabilecek tedbirler hakkında önemli bilgiler paylaşıldı. Akdeniz İhracatçı Birlikleri verilerine göre 2026'nın ilk yarısında 807.114 ton turunçgil ihraç edildi. Sektörün ihracat geliri geçen yılın aynı dönemine göre artarak 911 milyon 35 bin dolara ulaştı. En fazla dış satımı yapılan ürünse 532 milyon 309 bin dolarla mandalina oldu. Mersin'in Erdemli ilçesinde sahil bölgesinde meydana gelen hırsızlık olaylarına yönelik iki ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Operasyonlarda zanlılardan bazıları otomobille kaçarken yakalandı. Çok sayıda çalıntı para, altın, cep telefonu ve çeşitli eşyalar ele geçirildi ve sahiplerine teslim edildi. Mersin'de jandarma ekipleri piyasa değeri yaklaşık 200 milyon lira olan bir arsayı sahte noter vekalet belgesiyle 20 milyon liraya satmaya çalışan 8 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Yakalanan şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Mersin'de eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 27'si tutuklandı, onu hakkında adli kontrol kararı verildi. Mersin İdman Yurdu'nda beklenen değişim gerçekleşti. Kulübün olağan genel kurulu Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Kongrede avukat Murat Altındere oy birliğiyle kulübün yeni başkanı seçildi. Basketbolun yaşayan efsanesi LeBron James'in NBA'deki yeni takımı belli oldu. Los Angeles Lakers'tan ayrılan 41 yaşındaki ABD'li yıldız gelecek sezondan itibaren Philadelphia forması giyeceğini açıkladı. LeBron James böylece milli basketbolcu Adem Bonay'la da takım arkadaşı olacak. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

Günaydın sevgili izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz. Bugün 27 Temmuz Pazartesi ve yeniden sizlerle birlikteyiz. Yeni gün herkese hayırlar, mutluluklar ve bol kazançlar getirsin temennisiyle. Bugün de manşet programıyla yine karşınızdayız. Bizleri İçel TV, San TV ortak canlılığından izliyorsunuz. İçel TV ve San TV sosyal medyalarda sizlerle birlikteyiz ve San FM radyomuz vasıtasıyla da radyolarınızdayız. Radyo dinleyicilerimize de buradan kucak dolusu selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Seyir halinde dinliyorsanız hayırlı yolculuklar dileyelim. İş yerlerinde dinliyorsanız hayırlı işler dileyelim. Bol kazançlı, bereketli bir gün olsun diyelim herkes için. Evet, yine bugün de gündeme dair bilgileri aktaracağız sizlere. Yine gazetelerin ilk sayfa haberlerine taşınan önemli gelişmeleri paylaşacağız ve bu konular üzerine değerlendirmeler yapacağız sizlerle birlikte. Sevgili izleyicilerimiz, tabii birçok kentimizde yağışlar söz konusu oldu. Bu yağışlar zaman zaman çok büyük zorluklar da yaşattı. Hem kente hem kentliye çok büyük taşkınlıklara da sebebiyet verdi. Hani yazın ve bu sıcaklarda

bu tarz yağışlar önemli ama işte böyle sıkıntılar yaşattığı zaman da üzülüyoruz tabii ki. Ama buna da ihtiyacımız var. Bu yağışlara ihtiyacımız var. En azından sıcağın biraz kırılmasına ihtiyacımız vardı ki o da sanırım biraz kırılmalar söz konusu oldu. Havada bir değişiklik var. Petrol fiyatları düşüyor. Bakalım bu pompaya yansıyacak mı? Ne kadar yansıyacak? Çünkü hızlı bir düşüş meydana geldi. Tabii doğal olarak siz de artık ezberlediniz. Petrolde düşüş söz konusu olunca altında artış oluyor. Altında ilk böyle kendini yavaş yavaş hafiften bir yükseliş söz konusu oldu. İşte bakın görüyorsunuz değil mi? Yani dünyanın kaderi birinin iki dudağı arasında. Yani o iki dudak arasındaki kadar cümleler dünyanın kaderini değiştiriyor. Dünyadaki ekonomik sıkıntıların varlığını veya yokluğunu ortaya koyuyor. Yani bu ne kadar adil, dünya düzeninde bu ne kadar adil, bunun sorgulanması gerektiği bir dönemde maalesef hala tüm dünya ülkeleri Amerika Birleşik Devletleri'nin ağzının içine bakıyor. Hayatını ona göre şekillendiriyor, ekonomisini ona göre şekillendiriyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin vereceği her türlü kuracağı her türlü cümle tüm dünya ülkelerini etkilerken kimse de buna karşı çıkmıyor. Ya bu da işin ilginç boyutu. Hani katiline aşık derler ya. Sanki böyle bir durum var dünya genelinde. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bu dünya için nasıl büyük bir kene olduğunu, sömürdüğünü. Bak en güzel örnek kene. Dünyanın sırtına yapışmış bir kene Amerika Birleşik Devletleri. Ve somuruyor. Somurduğu kadar sömürüyor. Sömürdüğü kadar da yok ediyor. Yani buna rağmen dünya ülkelerinin bu kadar Amerika'ya bağlı kalması, dünya ülkelerinin Amerika'nın bu gelişi güzel isteğine göre hareket etmesine karşı en ufak bir karşı çıkış, müdahale etmemesi de çok ilginç bir durum. Maalesef bunu anlamakta zorlanıyoruz. Yani birilerinin, ya bu konuda uzman birilerinin bize bunu izah etmesi lazım. Neden dünya ülkeleri bu kadar sıkıntıya rağmen ve bu sıkıntının sebebi Amerika Birleşik Devletleri iken Amerika'ya karşı neden cephe alamıyorlar? İşte bu önemli bir soru, önemli bir sorun ama bu sorunun çözülmesi için de kimse pek adım atmıyor. Anladığımız kadarıyla canı istediği yere istediği şekilde müdahale ediyor. İstemediği biraz daha güçlenmesine yakın ülkeleri güçsüz bırakmak adına gerekirse savaş ilan ediyor. Ama kimsenin gıkı çıkmıyor. Sonra da biz kalkacağız, oturacağız. Avrupa Parlamentosu'nun almış olduğu kararı oturup kendimize dert edineceğiz. Neymiş efendim? Avrupa Parlamentosu kendi bünyesinde bir karar almış. İşte Kıbrıs'ta Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza yönelik çirkin ifadeler kullanmışlar. Ve bunu raporlaştırmışlar ve bunu kabul etmemizi veya buna biat etmemizi bekliyorlar. Şimdi bir kere Amerika'nın birçok yerde oluşturduğu bu tür örgütlenmeleri artık Türkiye Cumhuriyeti'nin net bir şekilde tanımaması önemli bir adımdır. Avrupa Parlamentosu hiç yani nazarımızda bir hiçtir. Böyle bir parlamentoyu tanımıyoruz. Yani biz de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortaya koymamız lazım. Öte yandan bakıyorsunuz Avrupa Birliği yok hiç hükmünde. Yani zaten bize karşı uzun zamandır ya şunu yapacaksanız, şunu yaparsanız sizi Avrupa Birliği'ne alacağız. Şöyle yaparsanız böyle olacak, böyle yaparsanız böyle olacak derken diye diye diye diye bugüne kadar gelmiş geçmiş tüm hükümetlerimizle hep bir talepleri olmuştur. Hiç vermemişlerdir, hep almışlardır. Ya ülkemizden hep almışlardır. Bir takım ödünler almışlardır, bir takım yeraltı kaynaklarının kullanılmasının önünü almışlardır. Kendi inisiyatifimizde bir şeyler yapmamızın önüne geçmişlerdir. Bir takım anlaşmalar yapmak zorunda bırakılmışız. Avrupa Birliği'ne gireceğiz diye. Avrupa Birliği'ne girmek için efendim siz Avrupa Birliği'ne girersiniz ama işte Avrupa Birliği'nin kriterlerine uymanız lazım. Yani diyor ki katilin yanında yer alacaksan benim birliğimin içerisinde yer alırsın. Eğer sen de katil

olacaksan benim birliğimin içerisinde yer alacaksın. Eğer haksızlık yapacaksan yine benim birliğimin içerisinde yer alacaksın ve kimseye acımayacaksın. O zaman benim birliğimin içerisinde yer alacaksın. Yani özetle Avrupa Birliği aslında bizden bir terörist olmamızı istiyor. Bak çok açık ve net, terörist olmamızı istiyor. Ya diyor ki kardeşim Suriye'ye yardım etmeyeceksin, Gazze'yi bir daha ağzına almayacaksın. Yeraltı zenginliklerini kullanmayacaksın, ben kullanacağım ve aynı şekilde sana satacağım, bunu da almak zorundasın. Ekonomik olarak bana bağlı kalacaksın. Savunma sanayini geliştirmeyeceksin. Ben sana ne veriyorsam onunla yetineceksin, fazlasını istemeyeceksin. Benden alacaksın, başkasından almayacaksın. Terör örgütlerine ben nasıl sıcak bakıyorsam sen de sıcak bakacaksın. Karşı gelmeyeceksin. Her şeye evet diyeceksin. Yani Avrupa Birliği bunu istiyor bizden. Avrupa Birliği'ne girebilmemiz için. Özetle bu. Yani Türkçe meali bu. Siz bakmayın böyle. Hani işte yok efendim işte şeyler açıldı, şunlar açıldı, işte kriterler şunlar diye böyle politik cümleler sarf ediyorlar ya, böyle süslü şatafatlı cümlelerse acaba bu nedir dediğimiz için özeti meali bu. Bizden böyle bir ülke olmamızı, biat etmemizi ve onların ülkemiz üzerinde her türlü eylemlerine aman eyvallah tamam dememizi istiyorlar. Olay bu kadar basit. Avrupa Parlamentosu zaten Avrupa Parlamentosu'nun tek işi nedir? Türkiye karşıtlığı yapmak. Bakın tüm çıkarttığı raporlara bakın. Sadece Türkiye ile ilgili böyle kötü raporlar çıkartıyor. Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ne olmuştu? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde zaten o yüzden diyorum ya, eğer bir gün yolunuz düşerse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giderseniz orada bir utanç müzesi var. O utanç müzesini ziyaret etmenizi çok önemli tavsiye ediyorum. Ya orada aslında barbarlığın, bu Avrupalıların barbarlığının ne derece yüksek olduğunu, işkence konusunda ne kadar profesyonel olduklarını ve merhametten ne kadar yoksun olduklarını, kendi ırklarından başka hiçbir ırkı tanımadıklarını ve ona yaşam hakkı vermediklerini çok net göreceksiniz. Ya orada kullanılan silahlar, işkence aletlerini gördüğünüzde kanınız donuyor zaten. Şimdi ne yapmışız? Barış harekatı yapmışız. Kıbrıs barış harekatı demişiz adına. Yani biz orayı herhangi bir işgale toprak almaya şu bu şekilde bir durum için değil. Orada yaşayan vatandaşlarımıza, halkımıza, soydaşlarımıza yapılan işkencelere maruz bırakılmalarına karşı bir dik duruş sergilemiş. Kendi haklarını savunmuşuz orada. Yani orada zaten vardı. Eziyet ediliyordu. Tıpkı şey gibi düşünün. Şu an İsrail'in Gazze'ye uyguladığı politika gibi düşünün. Geliyor, topraklarınıza işgal ediyor. Evlerinizden çıkartıyor. Diyor ki çık diyor. Bu benim evim olacak diyor. Seni istemiyorum burada diyor. Böyle. Yani Kıbrıs'ta da bu yaşanıyordu ve bir barış harekatıyla Ayşe tatile çıkınca işte orada tatil gereği ne yapılması gerekiyorsa yaptı, huzuru sağladı, barışı tesis etti. Bütün mesele bu. Yani kimse Avrupa Parlamentosu'na şunu söylüyorum. Ey Avrupa Parlamentosu, şimdi sen hani Türk Silahlı Kuvvetlerimize çirkin bir iftirada bulunuyorsun ya. Peki gözün görmez mi senin özellikle Irak'a yapılan müdahalede, Saddam Hüseyin'in devrildiği dönemde, katledildiği dönemde, ülkesini haksız hukuksuz bir şekilde demokrasi getireceğiz ayakları adı altında yapılan zulümlere neden sessiz kaldı Avrupa Parlamentosu? Amerikan askerlerinin Iraklı kadınlara taciz ve tecavüzlerine neden yer vermedi raporlarında hiçbir zaman? Peki yine aynı şekilde Avrupa Parlamentosu Irak'ta Iraklılara kalması gereken Saddam Hüseyin'i devirdikten sonra Saddam Hüseyin'den geriye kalan altınların Irak halkına verilmesi gerekiyordu ki sözde demokrasi adına oraya girdiğini iddia eden Amerika Birleşik Devletleri Saddam Hüseyin'den kalan tonlarca altını çaldığında
Avrupa Parlamentosu neden bu konuyla ilgili bir rapor

0: düzenlemedi ki fotoğraflar boy boy Amerikan askerleri tarafından o altın külçelerinin arasında çekilen fotoğraflar sosyal medyada çok sık paylaşıldı.
1: Tekin Narşap'la Manşet reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam kazandırır.
3: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Anladım. Arkadaşlar klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
5: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem indirim.

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Yılların

0: 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602. 0542 144 4602.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 45 90.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
5: Tekin Narşap'la Manşet devam ediyor.
6: Bölünüyor. Cumhuriyet Halk Partisi bölünüyor. Bunda bile daha önce beraber omuz omuza vermiş insanlar şimdi birbirlerine küfrediyor. Birbirlerine hakaret ediyor. Ya bu, böyle bir şey olabilir mi? Daha düne kadar aynı dava için hareket ediyordunuz.

Daha düne kadar aynı dava için hareket ediyordunuz. Yan yanaydınız, aynı masadaydınız. Tek bir hedefiniz vardı ve beraber hareket ediyordunuz. Ama bugün geldiğimiz noktada ayrışma söz konusu olunca, bölünme söz konusu olunca senci ve benci oldu. Biri diğerine hain diyor, biri diğerine hırsız diyor. Ya düşünebiliyor musunuz? Bunlar daha önce bir aradaydı. Yapmayın etmeyin dedik. Koltuk sevdasını bir kenara bırakın. Memleket sevdasına bakın. Vatan sevdasına bakın. Dedik ama pek dinletemiyoruz. Yani kavga almış başını gidiyor her gün. Cumhuriyet Halk Partisi yeni parti. Cumhuriyet Halk Partisi yeni parti. Dün bir televizyon programına katılmış yeni partinin milletvekilleri. Cumhuriyet Halk Partisi aleyhinde öyle şeyler söylüyor ki. Ya oradaki sunucu zaten belli bir tarafa hitap ettiği için oradaki sunucu da kalkıp da şunu demiyor. Ya bugün kötülediğiniz o insanlarla dün siz beraber mücadele veriyordunuz, omuz omuza veriyordunuz. Ne ara bu kadar kötü oldu yanınızdaki omuz verdiğiniz arkadaşınız, nasıl oldu bu kadar kötü oldu diyemiyor, demiyor. Bunların sebepleniyor o da. Reytingler kurmaya çalışıyor, işte gündemde kalmaya çalışıyor. Yani işin açıkçası kavgadan nemalanmaya çalışanlar da var. Ama biz diyoruz ki parti için meseleler parti ilgilendirir. Bizi ilgilendirmez, toplumu ilgilendirmez. Büyük bir kesim ilgilendirmez. Bu parti içerisinde yaşanacak, bitecek bir mevzudur. Ama dünya duydu ya, dünya izliyor. Dünya acaba bugün kim kimin nesini ortaya çıkartacak diyor. Şimdi diyorlar ki, dün televizyon programında izlediğim şeyi söylüyorum size. Yeni partiye geçen Cumhuriyet Halk Partili'nden vekiller diyorlar ki, işte diyorlar Kemal Kılıçdaroğlu bir toplantı yaptı. İşte KAST Ajansı'ndan insanlar getirdiler oraya. Figüran götürüldü, iddia edilmişti. Deniliyor ki işte KAST Ajansı'ndan getirdiler. Güya rozet takma töreni düzenliyorlar kalabalık gözüksün diye. Şimdi sevgili beyler, ha bir de diyor ki onu getirdiler diyor. Zaten bu hep yapılan şeydi diyor. Hep yapılan şeydi diyor. Hatırlayın ben ne diyordum? Diyordum ki bakın Mersin'i baz alalım. Mersin'de bir miting alanımız var bizim. Sabit. Yeri belli, yurdu belli. Alanı belli, alacağı kapasite belli. İçindeki insan sayısı belli. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi miting düzenliyor. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, o dönem genel başkan. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Mersin mitingine geldi. Miting alanımız hıncahınç doldu. Ağzına kadar doldu. O gitti, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli geldi aynı miting alanında. Hıncahınç doldu, ağzına kadar doldu. O da gitti. AK Parti geldi, Sayın Cumhurbaşkanı. O da miting düzenledi. Miting alanı yine aynı şekilde doluydu. Şimdi herkes o doluluk oranlarına baktığında, işte bak ben nasıl doldurdum, alanlar dolu. Aman tanrım, o fotoğraflar paylaşılıyor sosyal medyada işte. İktidar değişiyor, işte biz iktidara devam ediyoruz gibi söylemler kullanılmaya başladı. Ve de dedim ki, ya arkadaşlar oraya gelenlerin siz taşıma usulü olduğunu benden çok daha iyi biliyorsunuz. Yani eğer yüreğiniz yetiyorsa, tüm siyasi partiler için söylüyorum bunu. Eğer yüreğiniz yetiyorsa, Adana'dan, yakın illerden partili getirmeyin. Sadece Mersin'den ve ilçelerinden partililerinizi toplayın getirin. Bakalım ne kadar var. Çünkü nüfus belli. Şimdi eğer Cumhuriyet Halk Partisi geldiğinde alan doluyorsa, Milliyetçi Hareket Partisi'nde de alan doluyorsa burada bir gariplik var. Şimdi bazılarının parayla getirildiğini zaten biliyorduk ki biz. Çünkü niye geldiğini bilmiyor, niçin geldiğini bilmiyor. Ona öğretmişler, şöyle diyeceksin, böyle diyeceksin, şöyle sesleneceksin, şöyle slogan atacaksın. Bitti. Şimdi dünkü programda da bunu söylüyor. Diyor ki zaten diyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin her zaman yaptığı şeydir bu diyor. Sen daha düne kadar oradaydın. Demek ki daha önce siz de yapıyordunuz. Bunu itiraf ediyorsunuz. Şimdi başka bir partiye geçince bu itiraflar ortaya çıktı. Yani vesselam kalabalıklar kimseyi aldatmasın. İşte gördüğünüz gibi kimse zaman KAST ajanlar iddia o yönde. Ki onunla ilgili KAST Ajansı'ndan da açıklama gelmiş. Birazdan onu da paylaşacağım sizlerle. Yani orada parayla gelenler mi dersiniz? İşte vay efendim gel seni de götürelim deyip yemek ısmarlamak için oraya gelenler mi dersiniz? Yani gerçekten oraya partisi için

gelenler de var tabii ki ama hani lütfen dürüst olalım bu konuda, o kalabalıklar çok yanıltıyor. O kalabalıklar sonrası yapılan seçimde de gördük o kalabalıkların hiçbir işe yaramadığını. Seçim sonuçları açıklanınca gördük ki bazı şeyler göründüğü gibi değilmiş. Tam tersi çıktı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'da yapılan ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı rozet törenine bir kast ajansı aracılığıyla figüran götürüldüğü iddiası gündem olmuştu. Üstelik kişi başı 980 lira para verildiği iddiası vardı. Şimdi 980 lira. Diyor ki kas ajanlara, ajanslara biliyorsunuz herkes ismini yazdırıyor. Ola ki bir film olur, figüran görevi olur. Günlük para veriyorlar. İşte bazen 150-200 lira, bazen 300 lira, bazen 500 lira. İşte filmin artık ne kadar tuttuğuna bağlı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin o toplantısına da paralı figüran geldiği ve 980 lira gibi bir rakamın kişi başına ödendiği yönünde iddialar vardı. Şimdi kast ajansı konuyla ilgili açıklama yaptı. Diyor 950 lira seyirci gönderdiği iddia edilmiş. Kast ajansının o açıklamasını sizlere paylaşıyorum. 25 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilen Cumhuriyet Halk Partisi üye katılım ve rozet takma törenine ilişkin sosyal mecralarda ve kamuoyunda yer alan asılsız iddialar nedeniyle bu açıklamayı yapma zarureti doğmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren bir birey olarak törende yakın dostum ve arkadaşım Samet Özkaş'a destek olmak amacıyla ajansımın tüm imkanlarını kendi irademle seferber ettim. Gerçekleştirilen bu organizasyon ve teknik destek karşılığında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden veya Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı'ndan kesinlikle hiçbir maddi bedel ya da ücret alınmamıştır. Çalışmalarımız herhangi bir kurum, makam veya il başkanlığının talimatıyla değil, tamamen dostluk bağı ve gönüllülük esasıyla yürütülmüştür diyor. Bizler talimatla değil, yürekten ve inançla iş yapan bir anlayışa sahibiz. Dostumuza ve arkadaşımıza verdiğimiz bu desteğin ticari ya da siyasi bir pazarlık gibi yansıtılma çabalarını üzülerek takip ediyor. Gerçeği en yalın haliyle bilgilerinize sunuyoruz demiş, saygılarımızla Mers Prodüksiyon. Şimdi açıklamayı yapmış kast ajans. Aslında baktığınızda ne diyor? Diyor ki özetle, ben diyor destek vermek için kendi kurumumda çalışan insanları sefer. Şimdi bakın, orada kendi çalıştıklarınız iddiası değil. Kendi çalışanlarınız iddiası değil. Parayla işte bir mesaj gelmiş. O mesajın bir tanesi de İşte bir tane gazeteci de varmış. O ona da gelmiş aynı mesaj, işte böyle böyle bir şey yapılacak diye. O iddia. Yani bakın, salon doldurmak adına yapılan bu tür yaklaşımlar ne derece doğru, aslında bunu tartışmamız lazım. İşte o yüzden ben hep söylüyorum ya, burada en büyük kriter sandık. Sandıkta her şey belli olur. Yani şu an mesela atıyorum, bazen hani siyasi partiler bunu yapıyor ya, işte efendim Tan Doğan'da toplandık, işte yüz binler Tan Doğan'a aktı. İşte drone görüntüleri, farklı açılardan görüntüler, oradaki kalabalık muhteşem. İnsanlar üzerinde bir etki yaratıyor. Allah Allah, gerçekten bu kadar ilgi mi var diye. Seçim zamanı geliyor. Neredeydi o toplulukların hepsi diye soruyorsunuz bu sefer. Hani vardı bu kadar? Hani... bunlar göz boyamaydı deniliyor bu seferde. Yani birileri taşıma usulüyle getirmiş, birileri parayla getirmiş, birilerine yemek karşılığı verilmiş, birilerine iş vaadiyle getirtilmiş gibi gibi gibi gibi. Yani gerçek partililer ne kadar gitmiş, kaç kişi gitmiş, bunu ölçmek, tartmak, bilmek gerçekten imkansız. Yani her gördüğümüz, hani hep deriz ya, bir cümlemiz vardır, gördüğün her sakallıyı deden zannetme diye. Yani gördüğünüz her kalabalığı aman tamam işte bu iş bitmiştir diye algılamak çok yanlıştır. Yani siyasette bu buna büyük bir yanılgı olarak geri dönüyor ve insanları yanıltıyor aynı zamanda çıkan sonuçlar, ki zaten genelde de öyle olmuştur ülkemizde. Hele hele bir de bu araştırma şirketleri. Şimdi çok bağımsız ve gerçekten bu işi yapan araştırma şirketlerini bir tarafa koyuyorum, ayrı tutuyorum ama biliyorsunuz birçok araştırma şirketi, her siyasi parti kendi araştırma şirketini oluşturmuştur artık. Yani işin ticari boyutu devreye girmiştir. Bunu da şöyle izah edelim. Mesela ben atıyorum X partisine
X partisini sömürmek istiyorum. Parasını almak istiyorum. Nasıl yaparım bunu? Ya bir araştırma şirketi kurarım ve onlarla hep içli dışlı olurum ve her anket yaptığımda onları ön plana çıkartırım. Şimdi ne olacak? Ben onları her ön plana çıkarttığımda o X siyasi partinin başındaki insanlar hep beni tercih edecekler ve bana para verecekler. Biliyorsunuz mesela her siyasi parti bir araştırma şirketine tutar, bir para karşılığı verir bu çalışmayı yapsın diye. Yoksa hani bu araştırma şirketleri ya gelin bugün bir araştırma yapalım bakalım nedir anketler neyi gösteriyor diye yapmaz. Bir talep gelirse yapıyorlar. Şimdi o talepte nasıl geliyor? İşte geliyor. Ya IBAN'la geliyor ya elden geliyor. Geliyor bir şekilde geliyor diyor ki bir bakalım yap bir araştırma bizim adımıza bir araştırma yap bakalım ne haldeyiz. Şimdi para almışım ben bu X partiden. X partiyi ben 5. sırada çıkartma şansım var mı? Yok. Tabii ki 1. parti çıkartacağım. Neden? Bir sonraki anket için zemin hazırlıyorum. Oradan para gelecek bana. Para akıyor çünkü. Şimdi bakın maalesef bu işler böyle yürüyor. O yüzden hani bazı anketlerin de çok güvenilir olmadığını, anket firmalarında güvenilir olmadığını da unutmamak gerekiyor. İşte bazen bu nedenle hep rehavete kapılıyor birileri, siyasi partiler. Tamam işte budur. Kendi kurdukları o oluşuma kendileri bile inanıyor bir müddet sonra. Evet ya biz iyiymiş. Ya sen para verdin ya ben seni o yüzden çıkartıyorum birinci. Artık bunu veren siyasi parti de kendi yalanına inanmaya başlıyor işin açıkçası. O yüzden hani en güzel araştırma, en güzel sonuç sandıktan çıkan sonuç. Sandıkta ne çıkıyorsa doğru odur. Yani o nedenle hani önceden bunu belirlemek mümkün değil. Bir de insanların düşüncesi gerçekten çok değişkendir. Mesela bugün çok ciddi manada bir araştırma yapılsın. Bugün Türkiye'de ciddi manada bir araştırma yapılsın. Bak bunu iddia ediyorum. Oy vermek istemeyen birçok vatandaş çıkacaktır. Neden? Çünkü ülkede artık siyaset yapılmıyor. Çünkü ülkede artık insanlar vatandaşın sorunlarıyla ilgilenmiyor. Bakın Allah aşkına 2 aydır, 3 aydır, 5 aydır, 8 aydır neyle kamuoyu ilgileniyor? Butlan davası. Ne oldu, ne olacak? Yeni bir parti kurulacak mı, kurulmayacak mı? Ya kurulsun bizi ne? İsterse 5 parti daha kursunlar. Bize ne? Bizim derdimiz ne? Ekmek, geçim, ev kirasını ödüyor muyuz? Bununla ilgili bir meselemiz var mı? Konuşanımız var mı? Yok. Peki neden biz sizin içerinizdeki kavgayla bu kadar meşgul olalım? Kamuoyu neden bu kadar meşgul olsun gibi konular da var. Bence bu konuda biraz daha vatandaşı dinlemekte fayda var diye düşünüyorum. Şimdi hemen gazetelerimize geçelim ve gazetelerimizin ilk sayfalarını paylaşalım. Bakalım neler var ülke gündeminde ve dünya gündeminde. Tabii yine Amerika Birleşik Devletleri bir şeyler yapıyordu. Az önce yine bir haberler okudum. Ha, bu arada 360 derece dönüş konusu var sevgili izleyicilerimiz, sanatçılarımızla ilgili. Onlar da tek tek artık aman çok pişmanım demeye başladılar. Neden yaptım, nasıl inandım diyenler var. Bile bile lades diyenler var. Ama bir tanesi de çıkıp da dün Haluk Levent'i savundukları kadar deprem zamanı Haluk Levent'e yardımların gelmesi için bas bas bağıran sanatçıların bir tanesi de çıkıp da ya Haluk Levent'e haksızlık ediliyor demiyor. Fark ettiniz mi? Kimse Haluk Levent'i savunmuyor. Herkes bir sattı. Yani bilmiyordum ya. Pişmanım ya. Para kaptırdım. Ben de mağdurum diyenler var hatta. Ya arkadaşlar daha düne kadar o deprem zamanında yani bilemedim. Hani yanıldım demek çok doğru bir yaklaşım olmuyor gibi düşünüyorum. Akşam gazetesiyle devam edelim. Bu arada Altın Kızlar. Onlara Filenin Sultanlarına teşekkür ediyoruz. Gerçekten büyük bir gurur, büyük bir onur yaşattılar bize. A milli futbol takımı yaşatamadı ama Filede kızlarımız gerçekten bizlere çok büyük bir onur, çok büyük bir gurur yaşattılar. İstiklal Marşı'nı ağlayarak okudular, okuttular. Bizler ekran başında, onlar sahada İstiklal Marşı'nı okurken gerçekten çok büyük bir gurur duyduk. Aynı zamanda çok büyük bir onur duyduk. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz.

0: bize bu duyguyu özellikle dünya gündeminin içerisinde bu kadar savaşlar, ölümler, ekonomik krizler yaşanırken ve yaşatılırken, işte türlü türlü kumpaslar kurulurken, her platformda Türkiye Cumhuriyeti aleyhinde propagandalar yapılırken, dünyaya İstiklal Marşımızı dinletmek ve dünyada spor alanında da iddialı olduğumuzu ve hiçbir noktada geriye gitmeyeceğimizi belirterek aslında alınan bu galibiyetin bir manası da bu oldu bizler için. Bu şampiyonluk bizim için dünyaya bir meydan okuma da oldu aynı zamanda. Kendilerine bize bu gururu yaşattığı için Filenin sultanlarına ikinci kez Milletler Ligi şampiyonu olması hasebiyle çok teşekkür ediyoruz. Voleybol kadın milli takımımız Brezilya'yı 3-1 yenerek 2023'te olduğu gibi yine adını zirveye yazdı. Samba yerine Ankara havası esti dünyanın merkezinde sevgili izleyicilerimiz. Finallerin milletler arası ligi şampiyonu seçilen ülkemiz oldu sevgili izleyicilerimiz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet ve kalpsiz hırsızlar diyor. Diyarbakır'da ani kalp durmalarında erken müdahale için kamuya açık alana konulan elektroşok cihazı çalındı. Yetkililer şaşkın, vatandaş tepkili diyor sevgili izleyicilerimiz. İl Sağlık Müdürlüğü kentteki 4 ayrı noktaya Aselsan'ın geliştirdiği yerli otomatik external defibrilatör cihazlarından yerleştirdi. Ancak kalp krizinden ölümleri önlemeye yönelik bu adım hırsızların hedefi oldu. Yenişehir'deki Anıt Parkı'na konulan cihaz önceki gece kutusu parçalanarak çalındı. Polis kamera görüntülerinden hırsızların peşine düşerken vatandaş sosyal medyada umarız bir gün onlara lazım olur diye tepki gösterdi diyor. Ve devam ediyoruz farklı bir gazeteyle. Cumhuriyet Gazetesi Atatürk'ün kızları şampiyon. Voleybol Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı devirerek tarih yazdık. Filenin sultanları. Voleybolda dünyanın en büyüğü oldu. Ay Yıldızlılar Çin'de düzenlenen 2026 Milletler Ligi'nin finalinde geriye düşmesine karşın Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Bu organizasyonda 3. defa final oynayan Türkiye 2023'ün ardından Milletler Ligi'nde ikinci kez kupayı kazandı. Ve kast ajanslarından 950 liraya Cumhuriyet Halk Partili haberine iktidar azıyla FETÖ'vari tezgah yanıtı figüran destekli butlan siyaseti diyor. Özgür Özel'in genel başkan olduğu yeni partinin kurulmasından bir gün sonra mahkemenin mutlak butlan kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne atanan yönetim tarafından İstanbul'da rozet takma töreni düzenlendi. Salonu doldurabilmek için bir günün haberine göre kast ajansları aracılığıyla yüzlerce figüran kişi başı 950 lira ödenerek salona getirildi deniliyor. Ve Diriliş Postası yeni parti üzerine kısa bir tespit, sel gider kum kalır diyor. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Özgür Özel'in 90 milletvekiliyle kurduğu yeni partinin Türk siyasetinde kalıcı bir karşılık bulamayacağını belirtti. Ayrışmanın ilkesel değil, kişisel ajandalar üzerinden gerçekleştiğini ifade eden Uçum, Cumhuriyet Halk Partisi bu ayrışmayla esnasında önlerine koydukları arınma perspektifine uygun bir temizlenme sürecine girmiş oldu. Cumhuriyet Halk Partisi sonuçta yine Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Sel gider, kum kalır dedi. Ve dünyanın en büyüğü Türkiye diyor Hürriyet gazetesinin manşeti. Milletler Ligi final maçında zorlu rakip Brezilya'yı geriden gelerek 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol takımımız şampiyonluğa ulaşarak 86 milyona büyük bir gurur yaşattı diyor. Ve Erdoğan'dan tebrik, Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm Türkiye'yi gururlandıran büyük bir başarı imza atan A Milli Kadın Voleybol takımımızı yürekten tebrik ediyorum mesajını yayınladı. Emine Erdoğan da yürekten tebrik ediyorum dedi. Ve figüran tartışması. Haber Bir Gün gazetesi muhabiri Ebru Çelik imzasıyla yayınlandı. Çelik etkinliğe katılacak kişilere 950 lira ödendiğini, kendisinin de haber yapmak için gruba dahil olduğunu söyledi. Olay büyük yankı uyandırdı. CHP sözcüsü Sarı tetikçilik yapıldığını söyledi. Gürsel Tekin suç duyurusunda bulundu. Savcılık soruşturma açtı. Bir gün haberimizin arkasındayız dedi. ve Karar Gazetesi sanayi buhranı diyor. Yüksek kur, faiz ve enflasyon baskısı altında bunalan sanayiciden şimdiye kadarki en keskin çığlık. Konkordato'ya iflaslar peş peşe yaşanırken Devler Ligi'ndeki kuruluşlar bile kazancın %90'ını faize verdiğinden yakınıyor. Oda başkanlarından mevcut ekonomi programı değişmedi. Acil kredi muslukları açılmalı çağrıları yükseliyor. Ve Korkusuz Gazetesi, hayatımızın bir anında kendinize vefa ve vefasızlık nedir diye sorduysanız işte yanıtı, bakın utanın diyor ey ülkeyi yönetenler. Koreliler Kore'de savaşan Türk gaziye minnetlerini sunuyor. Hainlerin kurşunlarına siper olan gazileri kimse görmüyor diye iki fotoğraf paylaşmış gazete. Ve Milat Gazetesi, ABD ve İsrail dünya savaşı için Ukrayna'yı İran'a saldırttı. Hazar'da kıvılcım diyor. Gazze soykırımının ardından Lübnan ve İran'da katliam yapan İsrail, ABD desteğiyle bölgede 3. Dünya Savaşı başlatmak istiyor. Suudi Arabistan, Yemen'i, Rusya ile savaşta olan Ukrayna ise İran'ı vurdu. Hürmüz'ün ardından Kızıldeniz'deki Babül Mendeb Boğazı'nda çamura saplanan ABD ve İsrail, İran'da istediği sonucu alamazken dünyanın iki büyük enerji boğazının da kontrolü kaybetti. Suudi Arabistan ve Yemen arasında gerilim tırmanırken Ruslarla savaşan Ukrayna, İran'a da saldırdı. Uzmanlar savaş bölgeye yayılsın diye ABD ve İsrail Zelenski'yi İran'a saldırttı görüşünde. Ve Milliyet Gazetesi, nesillerin şampiyonu diyor. Voleybol Milletler Ligi final etabında Filenin Sultanları Brezilya'yı 3-1 yenerek 2023'ün ardından bir kez daha şampiyonla ulaşırken Türk halkına bir kez daha büyük gurur yaşattı. Ve ateşteyiz ateşte diyor. Türk savunma sanayinin devlerinden Roketsan'ın geliştirme çalışmalarını sürdürdüğü yeni projelerin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önümüzdeki 4 yıl içinde kara, hava, deniz ve deniz altındaki ateş gücü menzilini çok daha ileri bir noktaya sıçramasını sağlaması bekleniyor. Havadan havaya füze sistemi Gökboran'ın şu anda en uzun menzile sahip görüş ötesi meteor füzesinin muadili olması planlanıyor. Ve Sabah Gazetesi, Siyonist vahşet Batı Şeria'yı kuşattı. Soykırımcı İsrail Gazze'deki barbarlığını Batı Şeria'ya taşıdı. Siyonist ordunun desteklediği terörist Yahudiler köyleri basıp camileri ve evleri ateşe veriyor. Bölgeyi kuşatan işgalci askerler kadın ve yaşlıları keyfi tutukluyor diyor. Ve Sözcü Gazetesi, yeni parti lideri Özgür Özel ilk açıklamayı Sözcü'ye yaptı. Seçilmemiş CHP muhatabımız değil diyor. Özgür Özel çıktıkları yeni yolu millet artık yeter dedi, bizi sırtımızdan itti diye anlattı. Siyaset seçilmişlerle yapılır sözüyle butlan CHP'siyle polemiğe girmeyeceklerini söyledi. Ve Takvim Gazetesi, Takvim Gazetesi de 19 madalya kazandılar, bilimde Türkiye'nin gururu oldular, altın çocuklar diyor. Türkiye'nin parlak beyinleri uluslararası arenada tarih yazdı. TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları programı kapsamında yarışan öğrenciler matematik, kimya, fizik ve biyolojide 19 madalya kazanarak dünyaya adeta zeka testi dersi verdi. Ve son gazetemiz Türk Gün, donanmamız Doğu Akdeniz ve Karadeniz'de stratejik güç oldu. Denizlerin efendisi Türkiye. 2026 Uluslararası Askeri Güç Raporu Türk Deniz Kuvvetleri'nin küresel ölçekteki başarısını tüm dünyaya ilan etti. TCG Anadolu Milli Fırkateynler ve insansız deniz araçlarıyla donanmasını güçlendiren Türkiye, Avrupa askeri devlerini geride bıraktı diyor haberde. Evet, ve böylelikle bugün de programımızın sonuna geldik sevgili izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Yarın yine aynı saatte tekrar sizlerle birlikte oluncaya dek esen kalın, hoşçakalın. Horonum.
1: Tekinler Şap'la manşet sona erdi.
2: Reklam tanıtır.
3: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler, beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey, uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın.

0: ASML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: ASML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
0: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Buse Home'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
2: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.

0: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
1: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve İklim Yatırım Fonları'nın desteğiyle Yeşil Şehirler Programı kapsamında hazırlayacağı Mersin Yeşil Şehir Eylem Planı için ilk adımı attı. İklim değişikliğinden ulaşım ve enerjiye, su ve atık su yönetiminden katı atık yönetimine, doğal alanlardan kentsel planlamaya kadar birçok başlıkların ele alındığı Çalıştay sonunda hazırlanacak eylem planıyla Mersin'in çevresel öncelikleri belirlenirken, kentin sürdürülebilir geleceğine yön verecek yatırımlar için de kapsamlı bir yol haritası oluşturulması hedefleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kadınların ve gençlerin sosyoekonomik yönden güçlendirilmesi ve toplumsal uyumun desteklenmesi amacıyla 2021 yılında hayata geçirdiği Halkent Sosyal Girişimcilik Merkezi, Sosyal Girişimcilik Güçlendirme ve Uyum Projesi kapsamında hayata geçirdiği kurslarla fark yarattı. Projenin Ankara'da gerçekleştirilen kapanış toplantısına da katılan büyükşehir ekipleri, her detayı düşünülmüş atölyeleriyle yüzlerce kursiyere yeni bir meslek edindirirken örnek projeleri de beğeni topladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kurs merkezleri 27 Temmuz Pazartesi gününden itibaren YKS tercihi yapacak olan öğrencileri bekliyor. Üniversite adayı gençlerin sınav kadar önemli olan doğru ve bilinçli tercih yapması için kapılarını açan Büyükşehir, pazar hariç her gün 8 ile 17 saatleri arasında merkezde ve ilçelerde bulunan kurs merkezlerinde uzman rehber öğretmenler eşliğinde 10 Ağustos'a kadar tercih danışmanlığı konusunda ücretsiz hizmet verecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus'ta tarımsal üretim faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı yaklaşık 9 kilometre uzunluğundaki Kumdere Mahallesi ile Muratlı Topçu Özlüce ve Yenice mahallelerine kadar uzanan yol ağında çalışmaları sona erdirdi. Ekipler ayrıca Tarsus Mahmut Ağa Mahallesi ile Ballıca ve Heleke mahallelerini birbirine bağlayan ve bozuk zemini nedeniyle şikayetlere neden olan yolu da sati asfalt ile kaplayarak güvenli geçiş yapıları duruma getirdi. Değişik türde birçok hayvana ev sahipliği yapan Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tarsus Doğa Parkı, yeni doğan yavrulara da yuva olmaya devam ediyor. Tarsus Doğa Parkı, binlerce hayvana sunduğu konfor sayesinde her yıl yeni üyelerin de dünyaya gelmesine olanak tanıyor. Her detayın düşünüldüğü parkta güvende olan hayvanlar, yavrularını da konforlu bir ortamda büyütme şansını yakalıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Mersin Sinema Ofisi tarafından hayata geçirilen Açık Hava Sinema Günleri'nin ilk gösteriminde Bir Cumhuriyet Şarkısı filmi Kültür Park'ta sinema severlerle buluştu. Yaz boyunca devam edecek gösterimlerle Mersinliler hem nitelikli yapımlarla buluşacak hem de kentin sosyal yaşamına renk katan kültür ve sanat etkinliklerinin tadını çıkaracak. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardım.
1: Reklam tanıtı.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
1: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: SML Restoran ve Catering.
8: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
7: 0533 974 45 90.
8: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restoran ve Catering.

0: Dur.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: TV, ÇerTV Radyo Ortak yayınında birlikteyiz. Haber merkezinde ilk olarak yeni kurulan yeni partiye bakacağız. Yeni parti genel başkanı Özgür Özel oldu ve Yargıtay partiler listesine yeni partiyi aldı. Artık bundan sonra seçime girme kriterlerini ne ölçüde sağlayacak ona bakacağız. Tabii ki CHP'de sular adeta durulmak bilmiyor ve figüran konusu malumunuz gündemin ön sıralarında yer almaya devam ediyor. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin paralı figüran iddialarını yalanladı. Şeytanın aklına gelmeyecek bir şey yapmışlar dedi.
1: O çeteleri biraz sonra açıklayacağım. Sonra tabii dün kast ne diyorlar ona? İşte ajans. Vallahi şeytanın aklına gelmeyecek bir şey yapmışlar. Bu ulaşım talebi olan arkadaşlarımızı tek tek aradı. Dodak da Şişli olunca Şişli Gençlikolu Başkanımız İstanbul Gençlikolu Başkanımız aynı zamanda Şişli ilçemizde. Tanıyor musunuz? Yok. Ahmet tanıyor musunuz? Yok. Samet bana 77 kişi göndermiştiniz. Bunların içinde var mı? Abi tanımıyoruz. Doğal olarak yapılması gereken bir tek şey var. İki kişi bilebilir. Bir, bu kirli medya tuzak kuran medya bilebilir. İkincisi, devletimizin savcıları soruşturmayla yapabilir. Gece hemen, hiç bugünü beklemeden Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Burada açık ve net söylüyorum. Başta Gürsel Tekin ve arkadaşlarımız olarak hiçbir kirli tarafta olmadı. Ne içeride ne dışarıda. Hiç kimseye tuzak kurmadı. Bu tuzağı kuran kimse, kardeşim de olsa sayın savcılar, dibine kadar sonuna gideceksiniz. Bu kurulan tezgah, FETÖ'leri tezgahın sorumluları kimse, mutlaka bizim bulmamız lazım. Ki bulacağız. Hiç kimse merak etmesin. Yani koskoca devasa bir salonda 70 kişi eksik olsa ne olur, fazla olsa ne olur?

0: Daha ileri gidiyorum. Tabii bu soruşturmaları, araştırmaları yaparken çok ilginç şeylerle de karşılaştım. Önce bir araba geliyor. O arabadaki gelenlerin görevi yukarıda salona girecekler. Salonda genel başkanımız konuşurken negatif bir slogan atacaklar. Sonra aklı selim biri galiba diyor ki aman ha bizi linç ederler burada. Evet, onu açık ve net söylüyorum. Sakın ha sakın aklınızdan geçirmeyin. Nezaketiniz buraya kadar geldi. Yapacağınız her türlü rezilliğin ağır bedellerini ödersiniz. Efendim, rahmetli Türkiye'nin en önemli sanatçısının cenaze törenine gidiyoruz. Aynı anda 22 televizyon canlı yayın vermesine rağmen kirli medyalarda şöyle bir şey geçiyor. Kılıçdaroğlu protesto ediyor. Ya 22 televizyon görmediniz, siz nereden gördünüz kardeşim? Ondan önceki bir sürü hikaye. 10 aydır biz bunlardan neler çektiğimizi biliyoruz. Doğal olarak da biz de döndük. Dedik ki ya kardeşim durun. Ya bu nedir ya? Ya mesela bu arkadaşlar CHP'li değiller. CHP'deki iç kavganın birer parçaları niye oluyorlar mesela? Ne dertleri var yani? Dertleri varmış. Dertleri şu. Ya koskoca şu salonda 40 kişi eksik olsa ne olur? 40 kişi fazla olsa ne olur? Salonumuzun etrafında 700-800 arkadaşımız içeriye giremedi. Çünkü salon sınırlı sayıdaydı. İnşallah önümüzdeki günlerde daha büyük salonlarla sizleri karşılayacağız. Şimdi dikkatle beni dinlemenizi istiyorum. Biraz önce Sayın Hürşit Güneş'in deyimiyle şeytan üçgeni dediğimiz üçgen ne zaman bu itirafçılarla ilgili laf etsen o kirli medyanın bütün kimyası bozuluyor. Çok açık söylüyorum. Ne zaman bu itirafçıların ismini zikretsen Allah Allah diyorum, bunlar niye bu kadar şeyleri bozuluyor? Şimdi bu Aziz İhsan Aktaş. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü. İş adamlarıdır. İş adamları kurumlarda kudreti durabilmenin bir yolunu ararlar.
1: Evet. Şimdi tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı arınma söylemini bırakmıyor. Tabii ki partiden, Cumhuriyet Halk Partisi'nden çok büyük bir kesim ayrıldı. 91 milletvekili. Şimdi belediye başkanları büyüteç altında. Bakalım hangi belediye başkanları CHP'den ayrılıp yeni partiye katılacak. Bunu kısa bir süre sonra görmeye başlayacağız. Tabii ki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu üye katılım toplantısında çok dikkat çeken açıklamalarda bulunduğu Kılıçdaroğlu, CHP arınma sürecini büyük ölçüde tamamladı şeklinde konuştu. Şimdi arınma deyince tabii ki partide ismi rüşvet, yolsuzluk, irtikap gibi suçlarla anılan veyahut da kamuoyunda böyle bir algı uyandıran isimlerin bir şekilde parti disiplin kuruluna veyahut işte en direkt olarak genel başkanın talimatıyla CHP'den ayrılmaları. Ama Kılıçdaroğlu'na destek vermeyen CHP'liler yeni parti saflarına katılarak bu süreci aslına bakarsanız kendiliğinden tamamlatmış oldular. Kemal Kılıçdaroğlu da arınma ile ilgili şöyle bir deyim kullanıyor. Neyse çok şükür o da büyük ölçülerde gerçekleşti Yani Kılıçdaroğlu'nun deyimiyle CHP'de arınma süreci çok büyük ölçüde tamamlanmış oldu. Tabii ki şimdi oy bakımından, parlamentoda milletvekili sayısı bakımından CHP önemli bir kayıp da yaşadı. Evet, Kılıçdaroğlu'nun şimdi konuşması ekranda.
2: Slogan atmadan beni dikkatle dinlemenizi isterim. Sağ olun, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bütün CHP'lilere sesleniyorum. Eskisi, yenisi, kadını, erkeği, genci, yaşlısı, bütün Cumhuriyet Halk Partililere. Nedeni şu, Türkiye iyi yönetilmiyor. Türkiye'nin temel sorunları var. Ve bu sorunlar ciddi sorunlar. Milyonlarca kişinin, milyonlarca emekçinin, milyonlarca çalışanın, milyonlarca muhtarın sorunları var. Dolayısıyla bizim temel görevimiz sorunları aklımızla, mantığımızla, deneyimizle saptamak ve onlara çözüm üretmek. Gezeceğiz, mahalle mahalle gezeceğiz, gezeceğiz, ev ev gezeceğiz, gezeceğiz, kadın erkek ayrımı yapmadan gezeceğiz, gezeceğiz, mahallenin sokaklarını aşındırarak gezeceğiz. Onlara hakkı, hukuku, adaleti ve bu güzel ülkede insanca yaşamak için nelerin yapılması gerektiğini onlara anlatacağız. Temel felsefemiz bu. O açıdan sizden özellikle isteğim, özellikle istirhamım, ülkenin sorunları var. Biz bu sorunları çözmeye talibiz, çözmeye. İzleyen bütün vatandaşlarıma sesleniyorum. Biz aynı zamanda siyasette ahlakı, siyasette erdemi savunan bir partiyiz. İlk kez Türkiye Cumhuriyeti parlamentosuna, evet ilk kez Türkiye Cumhuriyeti parlamentosuna siyasi ahlak kanunu teklifi veren bir partiyiz. Siyasette ahlak olmazsa olmaz. Olmaz. Ahlaklı olacaksınız. Erdemli olacaksınız. Kişilikli olacaksınız. Doğru dürüst görev yapacaksınız. Siyaset, siyaset temiz insanların işidir. Temiz insanların, düzgün insanların işidir. Ahlaklı insanların işidir siyaset. Siyaset böyledir. Olmazsa olmaz, olmaz. Siyaset zenginleşme aracı değildir. Siyaset köşeyi dönme aracı değildir. Siyaset ev apartman alma aracı değildir. Eğer siz siyasete kendinize mi hizmet edeceksiniz, topluma mı hizmet edeceksiniz? Toplumun zenginleşmesi lazım. Toplumun varlıklı olması lazım. Çalan, çırpan, köşeyi dönen siyasetçi istemiyoruz. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili, hiçbir Cumhuriyet Halk Partili yolsuzluk yapanlarla yan yana duramaz. Malı götürenlerle yan yana duramaz. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili bunu yapamaz. Eğer yolsuzluk yapmak istiyorsan, malı götürmek istiyorsan derhal ama derhal partinin dışına çıkacaksın. Derhal. Derhal. Derhal. Bu parti kimsesizlerin kimsesidir. Bir daha söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi kimsesizlerin kimsesi partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ahlak vardır, erdem vardır. Gelenek vardır, töre vardır. Dediğim gibi toplumun her kesimiyle, toplumun her kesimiyle beraber olmak zorundayız. Bizim eğitimimiz, bizim kültürümüz, bizim tarihimiz, bizim hoşgörümüz, bizim inancımız insanları dışlamayı zorunlu kılmaz. Daha doğrusu dışlamayı doğru bulmaz. Biz kimseyi dışlamıyoruz. Allah'ın yarattığı her canlı bizim için kutsaldır. Her canlı, her canlı bizim için kutsaldır. İki, insanların inancına saygı.

0: duyacağız. Bütün insanların. Kim olursa olsun, hangi inançtan olursa olsun. Çünkü hesap vereceğimiz yer Yüce Tanrı'dır. Allah'a hesap vereceğiz. Kişiye, kula hesap vermiyoruz biz. O nedenle herkesin inancı benim başımın üstündedir. Herkesin inancına saygı duyarım ben.
1: Evet, şimdi siyasette neyi göreceğiz? Bu çok önemli bir, aslına bakarsanız, soru. CHP Yeni Parti arasındaki söz değerlileri mi, çekişmeler mi, taban paylaşım mı? Bu çok...
2: Kemal İstek'le Haber Merkezi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam kazandırır.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
4: Türkiye Vestel'leniyor.
5: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
6: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
7: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
6: Burada her şey istediğiniz gibi.
5: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
6: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
7: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
8: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
9: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56A. Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
10: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
9: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
11: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
8: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
12: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Kemal İstek'le Haber Merkezi devam ediyor.
13: hakkımızı verin falan

0: diyecek halimiz yok ama bir yasal düzenlemeye muhtaç bir durum varsa, tabi esasen son seçimlerde çok ciddi oy almış, son yerel seçim hem birinci partisi 90'ın üzerinde 100'e yakın milletvekilinin birkaç gün içinde görev yapacağı bir partinin hazine yardımı almaması asimetrik bir durum olur. Onu hatırlatıyor kendisi. Ama onun dışında bizim herhangi bir siyasi partiden böyle bir beklentimiz yok. Yasal düzenlemeye muhtaçtır. Teşekkür ediyoruz.
1: Evet, şimdi efendim, ya İyi Parti, Yeni Parti, Yeni Parti ve CHP arasındaki o söz diyalogları nasıl görülüyor? Bir MHP cephesine gidelim. Kılıçdaroğlu ile ilgili çok böyle farklı vurucu bir açıklama var MHP'li Ersoy'dan. Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamasında, dünkü Cumhurbaşkanı adaylarına bugün hain Kemal diyorlar. Evet, çok enteresan bir söylem. Bakalım devamında ne var?
2: 8 yıldır tabiri caizse mekik dokuyoruz. 8 yıl tamamladık. Ve geçen gün de 8 yılda ne yaptığımıza dair bir sosyal medya paylaşımıyla yaptıklarımızı anlattık. Tabii anlatabildiklerimiz var, anlatamadıklarımız var. Ama Milliyetçi Hareket Partisi olarak liderimizin ortaya koymuş olduğu hedefler doğrultusunda biz de Kayseri ölçeğinde elimizden geleni yapmaya gayret gösteriyoruz. Bir taraftan bildiğiniz üzere Cumhur İttifakı'nın bir tarafı olarak da Kayseri'mizin gelişmesi için ne gerekiyorsa yine yapmaya gayret gösteriyoruz. İki adayımız da Milliyetçi Hareket Partisi kökenli, iki adayımız da ülkücü. Dolayısıyla iki ülkücünün arasında ben şahsen bir tercih yapmayı ya da kurumsal bir tercih yapmayı doğru bulmuyorum. Neticesinde de ticaret odası seçimleri bu. Yani ticaret erbaplarının karar vereceği bir seçim. Ama genel merkezimizden bir işaret gelirse, teşkilatımızdan bir emir gelirse, tabii ki biz teşkilat mensubuyuz, onu uygularız. Ama benim şahsi düşüncem, ticaret erbaplarının bağımsız bir şekilde kimi tercih ediyorsa, Ömer Gülsoy Bey'i tercih ediyorsa, Ömer Gülsoy Bey zaten mevcut başkanımız. Ali Alkan Bey'i tercih ediyorsa, Ali Alkan Bey zaten, o da Ömer Gülsoy Bey'in yönetiminde olan bir kişiydi neticede. O da yabancı değil. İkisi de camianın insanı. Tabii ki kişisel tercihlerimiz tüm ülkücüler olarak olacaktır. Bunu da zaman gösterecektir. Milliyetçi Hareket Partililer 23 tane meclis üyemiz istifa etmişti. Genel merkezimizin Genel Başkan Yardımcımız İsmail Özdemir Beyefendi'nin talimatlarıyla. O dönem başka bir dönemdi. Bu dönem başka bir dönem. Ama diyorum ya, neticede burası ticaret odası. Yani Kayseri ticaret odasının vizyonu, misyonu belli. Oraya hizmet etmesi gerekiyor. Yani tabii ki ideolojik görüşlerimiz var. Bizim de şirketlerimiz var. Oraya kayıtlı olan. Geçmişte de destekledik bir Ömer Gülsoy beyefendiyi. Ama bugün gelmiş olduğumuz noktada iki ülkücü yarışıyor. Allah yollarını bahtlarını açık etsin demek dışarıda. Kayseri Spor, ben her zaman söylüyorum ya, bu bir tutku meselesi. Ben futbolu çok seven bir bireyim. Kayseri Spor'u da çok seviyorum. Erciyes Spor da bizim kulübümüz. Kayseri Spor da bizim kulübümüz. İkisini birbirinden ayırmıyorum. Tabii Kayseri Spor geçen sene talihsiz bir şekilde Süper Lig'den düştü. Ben hep şunu söyledim. Dedim ki sürdürülebilir bir yapı. Yani en önemli şey bu. Yoksa işte en yakın dönemde çok kulüp var örneklendirebileceğimiz. Yani 3-5 tane yıldız futbolcu alırsınız. 3'er 5'er milyon euro para ödersiniz. Daha doğrusu mukabele yaparsınız ama ödeyemediğinizde alt liglere gider ve paraşütsüz tabiri caizse düşer. Kayseri Spor'un öyle bir durumu olmadı. Kayseri Spor işte düştü, tamam. 2 maaşını alamamış futbolcu grubu. 19 tane elinizde futbolcu mukavelesi devam eden, uygun fiyatlar oynayan futbolcu. Ben Ali Başkan'la yaptığım istişarede demiştim ki hocam, 19 futbolcuyu tut, 4 tane transfer yap, 30 puan farkla çıkar takım. Benim mantığım bu. Ben böyle bakarım hadiseye. Buradaki temel problem şu. Ali hocam akşama kadar para arıyor.
1: Mersin'de çok önemli bir buluşma gerçekleşti. Toros Dağları eteklerinde Tekeli Yörükleri buluşması gerçekten çok büyük bir yoğunluğa sahne oldu. Bizler de oradaydık. O heyecanı, buluşmanın vermiş olduğu o coşkuyu sizler için de aktarmıştık. Şimdi detaylarına geçeceğiz. Tekeli Yörükler Derneği Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Cahit Tekelioğlu stüdyo konuğum olacak. Siyaset üstü, hani Tekelioğlu deyince de önceki dönemlerden hatırlarsınız, Milliyetçi Hareket Partisi Mersin milletvekili idi. Mersin siyasetinde çok önemli bir isim. Ama siyaset üstü bir etkinlik nasıl düzenlenir? Böylesi bir buluşmaya siyaset nasıl karıştırılmaz? Bunun çok önemli bir örneğini ortaya koydu. Stüdyo konuğum olacak ve etkinliğin detaylarını konuşacağız. Yine siyaset yapmayacağız. Yani böyle değerler üzerinden zaten siyaset yapmak tabii ki etik bir yaklaşım değil. Şimdi Mersin deyince de Mersin'de maalesef feci bir olay yaşandı. 4 kişi boğularak hayatını kaybetti. Bir aile faciası diyebiliriz. Mersin Tarsus ilçesine denize giren 5 kişiden biri kurtuldu, 4'ü boğuldu. Evet. Gece anne, baba ve annenin kız kardeşinin cenazesinin bulunmasının ardından devam eden çalışmalarda kayıp yeğenin de cansız bedenine ulaşıldı. Yaz aylarında, yani bu manzarayı artık görmek istemiyoruz. Ya yani şimdi Tarsus, evet denizi var ama yok. Niye yok? Çünkü denizde bir plaj yapılanması, bir turizm yapılanması yok. Şimdi burada eğer ki plaj var ise, insanlar denize giriyor ise mutlaka ve mutlaka belediyenin önlem alması, orada can kurtaran bulundurması ve tabii ki çok önemli, işte işletmeleri açılsın diyoruz sahillerimiz. Sahillerimiz ya belediyeler tarafından ya da özel şahıslar, işletmeler tarafından yapılandırılsın. İşte böylesi sahipsiz plajlarda yüzen insanların boğulma tehlikesiyle her an karşı karşıya olduğunu bu olayda bir kez daha görmüş olduk. Aile faciası çok üzücü ve tabii ki bu son olsun diyoruz ama son olmayacak. Çünkü yetkililer konuya ilişkin olarak bundan önce de önlemler almadılar. Önlemler alınmayınca böylesi facialar maalesef ama maalesef yaşanıyor. Yine Mersin'de, evet, Silifke tarafında denize giren boğulma vakalarını sizlere aktarmıştık. Yani burada vatandaşların da bilinçlendirilmesi, söz konusu yerlere levhalar dikerek burada denize girmek tehlikelidir veyahut da önlem alınsın şeklinde uyarıların olması gerekiyor. Yani böylesi bir facia sonrasında hiç olmazsa gerekli önlemler alınmalı. Ve yani vatandaş da tabii ki bakalım ne diyor, bir dinleyelim.
3: Toplam işte bizim bulduğumuz bir yaralı çıkardık. Bir de ceset çıkardık. Olay bu şekilde gelişti.
1: Evet, yaz aylarında boğulma riski çok. Mutlaka özellikle yerel yönetimler önlem alması gerekiyor. Evet, az sonra biraz önce de altını çizdiğim önemli bir buluşma. Evet, Tekeli Yörükleri

buluşmasını değerlendireceğiz Sayın Tekelioğlu ile birlikte Silivri'de, ama şimdi gelin Mersin ve ilçelerinde hava durumuna bir göz atalım.

Mersin'den herkese günaydın değerli izleyiciler. Gelin hep birlikte Mersin ilçelerindeki hava durumuna bir göz atalım. Ve baktığımızda güneşli uyandık. 33 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarın ise bizi parlak güneş ışınları sabah saatlerinden itibaren karşılayacak. Şimdi de Mersin'in diğer ilçelerine bakıyoruz. Anamur'dayız. Anamur'da bugün hava güneşli, 36 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yani baktığımızda ise düne göre daha sıcak olacak ve 39 dereceye kadar yükseliyor. Aydıncık'tayız. Aydıncık'ta bugün hava güneşli olacak. 35 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarına baktığımızda ise güneşli bir gün bizleri karşılayacak ve 36 dereceyi gösteriyor termometreler. Bozyazı'dayız. Bozyazı'da bugün parlak güneş ışınları sabah saatlerinden itibaren bizleri karşıladı. 36 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarına baktığımızda ise 39 dereceye kadar yükseliyor sıcaklık değerleri. Ve Mersin'in Mut ilçesindeyiz. Mut'ta hava güneşli olacak. Bugün 36 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarın ise parlak güneş ışınları sabah saatlerinden itibaren bizleri karşılayacak. Günler'deyiz. Günler'de hava güneşli olacak. 33 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarına baktığımızda ise parlak güneş ışınları sabah saatlerinden itibaren bizleri karşılayacak. Silifke'deyiz. Silifke'de parlak güneş ışınları olacak. 34 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarına baktığımızda ise güneşli bir gün bizleri karşılayacak. Erdemli'deyiz. Erdemli'de hava güneşli. 33 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarın ise güneşli bir gün bizleri karşılayacak. Tarsus'tayız değerli izleyiciler. Tarsus'a baktığımızda hava güneşli olacak. 33 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarın ise güneşli bir gün bizleri karşılayacak. Ve Mersin'in son ilçesi Çamlıyayla'dayız. Baktığımızda hava güneşli. 27 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarın ise güneşli bir gün bizleri karşılayacak ve 30 dereceye kadar yükseliyor sıcaklık değerleri. Evet değerli izleyiciler, Mersin ve ilçelerinde hava durumu bu şekildeydi. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

Özcan Demir ile Pozitif Aura'da bu hafta. Adana Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı, Yeminli Mali Müşavir Yılmaz Uçak, Pozitif Aura programına konuk olacak. Özcan Demir ile Pozitif Aura, 29 Temmuz Çarşamba, saat 15.30'da canlı yayınla İçel TV'de. Aşk ile Mersin. Mehmet Aşk, Aşk ile Mersin, çok yakında. Aşk ile Mersin, çok yakında başlıyor.

Pan TV İçerti ve Sun Radyo ortak yayınında haber merkezindeki yayınımız devam ediyor. Stüdyo konuğum. Evet, Cahit Tekelioğlu diyeceğim. Yetecek çünkü Mersin kamuoyunu çok yakından tanıdığı bir isim. Önemli bir girişim. Yani bundan 5 defa yapılmış ama pek ses de çıkmamış. Ama bu, şimdiki sizin organize ettiğiniz Tekeli Yörükler Derneği.

0: Yani nihayetinde ulusal ölçekte ses getirdi, dikkat çekti. 10 binin üzerinde insan katılımı. Çok kısa bir süre içerisinde. Bu buluşmayla ilgili detayları konuşacağız ama ya ben de oradaydım. Yani röportajlar yaptım. Çok ilgimi çekti. Yani tamam çok böyle dar bütçeyle yani çok böyle ama amacına da çok uygun bir organizasyon olmuş. Şimdi biz şunu görüyoruz. Bu tip organizasyonlarda ünlü sanatçılar gelir. Sahne alırlar. İşte binlerce kişi katılır. Ama asıl amaç burada o şarkıcıyı dinlemektir. Sanatçıyı dinlemektir. Burada öyle olmadı. Burada sanatçı yoktu. Şarkı dinlemeye gelen yoktu. Ama muhteşem bir kalabalık, bir ilgi. Sadece etkinliğe ziyaret edenler dikkat çekti. Şimdi biz beklemiyorduk bu yoğunluğu. Ben diyordum hani bir şey 1000 kişi falan gelirse iyidir ama orada 10 binin üzerinde insan görünce şaşırdım. Siz de şaşırdınız mı yoksa bekliyor muydunuz böyle bir yoğunluğu?
1: Bekliyordum ben. Evet. Fakat benim beklentilerimi aştı açıkçası. Yani ben onun yarısı kadar falan bir beklentim vardı. Ama orada bu beklentilerin hepsini aştık. Bu da tabii biz beklentilerimize göre hazırlıklar yaptık. İki katına çıkınca kalabalık hazırlıklarımızın bir kısmı yetersiz kaldı. Yetersiz kaldığımız çok noktalardan birisi de bu sebepten oldu. Ama bu bize bir ölçü oldu.
0: Evet.
1: İnşallah seneye eksiklerimizi tamamlayarak daha güzel, daha derli toplu ve kültürel içeriği daha zenginleştirilmiş bir şey yapacağız, hazırlayacağız.
0: Evet, telefon sesini kısalım Sayın
1: Bekir. Evet, haklısınız. Onu ben atlamışım. Evet,
0: şimdi ya böylesi değil mi? Yani hemen hemen 170 kilometre Mersin merkezinden uzak bir nokta.
1: 200 kilometre.
0: Evet. Yani böyle bir ilginin oluşması farklı bir mesajı da beraberinde getiriyor diye düşündüm. Birlik beraberlik adına.
1: Bu fevkalade önemli bir nokta. Teşekkür ediyorum bunu yakalamışsınız siz orada görerek. Evet. Hani birlikle, beraberlikle falan deyince işi hemen siyasete doğru çekenler olur. Bir siyasi birlik veya burada toplanan gücü bir siyasete aktarma şeklinde çok açık konuşuyorum, düşünülüyor. Buna alışılmış çünkü. Öğretilmiş bu bize. Bu iş böyle olur. Hayır efendim. Öyle olmaz. Bu iş iki şeyi sağlamaya çalıştık. Birincisi bu tür festivaller çok yapılır ve genellikle yıldız bir şarkıcının, türkücünün çekim gücünden faydalanarak kalabalık toplanılmaya çalışılır. Herkes de onu bekler, ona alışmıştır. Gider onu dinlemeye. Bu bir konserdir. Biz konser vermedik. Müzik vardı. Fakat tek elinin kendi içinden çıkan, son derece amatör ya da yöreden çıkan sanatçılara sahne verdik. Kimse de sahne vermez. O büyük sahneleri vermezler kolay kolay. Binlerce kişinin önüne çıkma adına. Biz verdik. İleride onların içerisinden değerler çıkacak diye ümit ediyoruz. Birincisi bunu sağladık. Peki burada neyle çektik insanları? Tekelinin kendi çekim gücünü kullandık. Bunun var olduğunu gösterdik. Evet, hiçbir özel sanatçı yoktu orada, profesyonel sanatçı. Ama insanlar akın akın geldi. Akın akın geldi, yollar doldu, tıkandı. Bu neyin sonucuydu? Tekelilerin kendi çekim güçlerinin oluşunun göstergesiydi. Bunu temin ettik. İkincisi de siyasetin dışında efendim.

0: bir kere tekeli olmayana söz vermeyerek bir engel koyduk. Siyasetçilere kapalı değil, açık. Ama davet etmedik. Kendisi gelen, merak edip gelen, bizim misafirimiz oldu, ağırladık, tanıttık, takdim ettik, sahneye çıkarttık, selamlama yaptırdık. Yani tamamen göz ardı etmiş değiliz. Çeşitli partilerden özellikle belediye başkanlarımız veya yardımcıları teşrif ettiler. Onları siyasi parti kimlikleriyle kabul edip ağırladık. Ama siyasete hiç girmedik. Bu olayı kültürel bir çizgide tuttuk. Yörük Türkmen kültürü Türk medeniyetinin omurgasını teşkil eder. Bu omurga yabancı kültürlerin baskın güçleri karşısında çok yıpranmıştır. Biz işte bu omurgayı güçlendirmeye ve Türk medeniyetini ne yeni güzel unsurlar katılmasını temin etmeye uğraşıyoruz. Bu yüzden kültürel etkinliklerimiz çoktu. Giderek de bunu yoğunlaştırarak bir kültür platformu haline dönüştüreceğiz.
1: Evet, şöyle etkinlikteki yani arkadaşlarımız görüntülere getiriyor. Yani yörük kültürüne ait objelerin dikkat çektiğini gördük. İlgi de gördü. O kıyafetler, yayık ayranı değil mi? Evet. Yani evet. Çok da lezzetli. Ben de tadına baktım.
0: Çok muhteşem bir şey. Çok lezzetli oluyor.
1: Yine kıl çadırlar, fotoğraf sergisi, resim sergisi vardı. Yine yörük kültürünü yansıtan. Ve tabii ki sahne Dede Korkut masalları. Evet. Yani yine bir sanatçı arkadaşımız tarafından onlar ifade edildi. Şimdi içerik yönünden baktığımız zaman yani bir başlangıç tabii bu ama yine de dolu dolu. Yani mesela bir zamanlar siz de hatırlarsınız değil mi? Toroslar Belediyesi'nin bir şeyi vardı. Göç böyle
0: evet,
1: müze evet. şeyinde vardı. O sergi vardı. İşte develer, eşekler işte. O mesela ben ya, aklım orada geldi. Ya. O mesela orada olsaydı konseptine çok uygun. Sonra sordum tabii yani. Dedim ya nerede bu? Hani size bir müjde şey verelim. Almışlar, götürmüşler. Dağılmış yani.
0: Dağılmış.
1: Ya evet. Çok güzeldi o. Yani tam böyle yörük göçünü simgeleyen harika bir çalışmaydı.
0: Evet yani kıymeti bilinememiş aslında.
1: Evet yani neticede.
0: Orada güzel bir yörük müzesine doğru bir gidiş vardı.
1: Evet.
0: Çok malzeme toplanmıştı. Ve bu yaşayan hale doğru dönüştürülüyordu. Güzel olan o. Ama pek kıymeti bilinememiş gibi görünüyor. Dağılmış. Tabii şimdi ama Mersin, onu toparlamak
1: evet,
0: gerekiyor.
1: Evet, Mersin çok kozmopolitan bir kent tabii ki. Yani her şeyden etnik sizden insanların olduğu bir yer ama ana omurga tabii ki burada yörük kültürü. Yani evet. Kurucu unsurlar onlar. Asırlardır. Şimdi onları temsil edecek yani o bilgiyi gelecek kuşaklara aktaracak bir takım çalışmalar da öngörüyor musunuz? Yani Mersin merkezde biraz önce ifade ettiğiniz gibi bir müze oluşumu olabilir. Yani bir kültür evi oluşumu olabilir. Yani bu da çok büyük bir eksiklik diye düşünüyoruz. Yani Mersin bir yörük kenti çok ama bunu güzel. Yani belgeleyecek, altını çizecek bir kültürel bir şey yok orada. Yani
0: çok haklısınız. Biz çok fazla kıymet bilmiyoruz. Ve büyük bir kültür tüketicisi toplumuz. Bu tabirin altını çiziyorum. Kültür tüketicisi.
1: Evet.
0: Kültürümüzü tüketiyoruz. Tüketmeye devam etmeliyiz. Bu sefer yabancı kültürlerden alımlar yaparak onları tüketmeye başlıyoruz. Ama biz kültür üretimine geçmeliyiz. Yani marka olabilmek için dünyada milletler arasında marka, nasıl eşyalarda marka arıyoruz, toplumda

Bunlarda da marka vardır. Marka olmak için orijinalite, özgünlük lazım. Biz özgünlüğümüzü üretemezsek kültürel olarak taklitçi bir duruma düşeriz. Başka kültürlerin taklitçisi. Ben de bunu kabul edemiyorum. Ne kendi adıma ne de toplumum, milletim.

0: var? Ne var bakacağız? Onu analiz edeceğiz. O sağlam analizlerden sentezlere giderek kültür üreteceğiz. Bu noktada bir anlayışı geliştirmeye, yaygınlaştırmaya gayret ediyoruz. Bu kültürel değerlerimizin toparlanması konusunda buradan kendisine selam olsun. Anamur Belediye Başkanımızın güzel bir düşüncesi var, bir yörük müzesi kurma ile ilgili. Ama müzeler çok kritik şeyler. Genellikle hayatiyeti bitmiş unsurlar müzelerde olur. Biz ise yaşayan bir müze istiyoruz.
1: Evet.
0: Yaşayan bir müze ve kendini yenileyen bir kültürel değer istiyoruz. Toroslar Belediye'mizin de kaldığı yerden, hatta bulduğu yerden buna devam etmesini gönülden istiyoruz. Böyle bir çabası olursa da yanlarında olup destek vereceğimizi buradan bildirmek isterim.
1: Şimdi hani arkadaşlar da bir kıl çadır ve Türk bayrağını da beraberinde getiriyorlar ekrana.
0: Evet.
1: Şimdi şu aklıma geldi hemen derhal. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Toros Dağları'nda eğer bir çadır var ise, işte dumanı da tutuyorsa, merak etmeyin, bir kurtuluş ümidi mutlaka vardır şeklinde.
0: O fevkalade
1: yani
0: önemli.
1: Bunu biraz söz açar mısınız Sayın Tekelioğlu? Yani bu söz aslına bakarsanız tabii öyle bir şey değil. Yani çok tarihsel derinliği olan bir şey. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan önceki dönemleri de kapsayan büyük bir mücadelenin
0: tabii
1: özeti gibi.
0: Tabii. Büyük Atatürk gerçekten kendine yakışır büyük bir söz etmiş orada. Bir tespittir bu. Sosyolojik bir tespit.
1: Evet.
0: Yörük Türkmen. Biz özelde Yörük ama genelde Türkmen tabii. Bu ülkenin mülk sahibidir. Türk ülkesinin mülk sahibidir.
2: Kemal İstekli Haber Merkezi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam tanıtım.
4: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
5: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
6: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
7: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
6: Burada her şey istediğiniz gibi.
5: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
6: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
7: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
8: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Kemal İstek'le Haber Merkezi devam ediyor.
5: Bu da karşılığını buldu diye görüyorum.
6: Evet, sizden de ben bir değerlendirme alalım.
7: Ben Ankara'dan katılıyorum. Ceren Anzelha Tekelioğlu, Cahit Tekelioğlu'nun kızıyım. 30 kilometre öteden levhaları gördüm zaten. 10 kilometre öteden kuyruklar oluştu. Çok güzeldi.
6: Sizin de ikinci kuşak nesil değil mi yani? Evet. Yörük kültürüyle ilgili değerlendirme alabilir miyim?
7: Yörük kültürünün böyle ilerlemesi için çalışmalar yapılması, etkinlikler yapılması çok güzel. Ve de daha da güzel etkinlikler büyüyerek devam edeceğine inanıyorum.
6: Evet, biz de çok teşekkür ediyoruz böyle bir etkinliği Mersin'e kazandırdığınız için efendim. Çok sağ olun. Evet,
5: ona teşekkür ediyoruz.
6: Evet, devam ediyoruz. Vatandaşlardan da görüştük. Evet, gerçekten de böyle bir etkinliğe Mersin'in ihtiyacı varmış.
8: Evet, varmış.
6: Yani net.
8: Biz şunu da altını çizmek isterim. Derneğimizin adı Tekeli Yörükleri Derneği. Ama dar anlamda Tekeliler, geniş anlamda ise Türkmenler, yani Yörükler, Türkmenler bizim ilgi alanımız içerisinde. Böyle sadece dar alanda Tekeli grubu ile yetinmek niyetinde değiliz. Hatta ben şöyle bir şey geliştirdim, bir döviz yazdıracaktım, sonra ya büyük laf olur diye şey yaptım, vazgeçtim. Türk'e, affedersiniz, insanlığa Türk gerek. Türk'e Türkmen gerek. Türkmen'e Tekeli gerek diye bir şey geliştirdim. İnşallah mahcup olmayız.
6: Tabii şimdi yavaş yavaş artık Yörük Obaları sahneye çıkmaya başlıyor. Şimdi bu bir konjonktürel olarak bir refleks ifade ediyor mu? Yani bir refleksin sonucu mu?
8: Bizimki tamamen yani, refleks tabii.
6: Yani çünkü mesela sınırlarımız ötesindeki savaşlar, içeride bir takım değil mi yani ayrılıkçı zihniyetin temsilcilerinin söylemleri, yani biz buradayız mesajı veriyormuş gibi.
8: Tabii mülkün sahibini öne çıkartan, hatırlatan bir çalışmadır bizimki. Oradaki toplanış da odur aslında. Yani Torosların 1400 metre yüksekliğinde, Torosların kalbinde bir yayla, ismini belki pek çok kişi yeni duyuyor daha. Evet. Ve bir günde orada işte binler,
6: 10 bin kişinin üzerinde,
8: çok sayıda binler, evet, bir araya geliyor.

İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul

0: oluyor. Bu bir refleksin sonucu.
1: Şimdi hani şöyle de bir, yani insan ister istemez yani bunu sorguluyor. Ya yörük dediğimiz zaman genelde böyle ülkenin beka sorunu ortaya çıktığı zaman daha çok görüken bir kesim. Şimdi rahmetli Süleyman Demirel'in bir söylemi zaten şimdi de bakıyorum sık sık sosyal medyada geziyor. Türk milliyetçiliğini uyandırmayın. Yani ne zaman ki işte ayrılıkçı düşünceler veyahut da bir beka sorunu ortaya çıkar ise Türk milliyetçiliği ayağa kalkar. Yani onu ayağa kaldırmayın. Sonucunu bilemezsiniz.
0: Tabii.
1: Yani çünkü tabii. Bugüne kadar biraz önce çok önemli bir konunun altını çizdiniz. Yörükler, işine gücüne bakanlar, devlete havale edenler. Devlet ama devlet ülke tehlikeye düştüğü anda biraz önce ifade ettiniz. Mülk sahibi hemen başkaldırır. Sessizliğe aldanmamak lazım.
0: Tabii.
1: Yani bu çok önemli. Bu ya bu tabii Türklerle ilgili olarak en önemli özelliklerden bir tanesi zannedersem biz konuya daha hakimiz.
0: Bu yani sosyolojik bir vetire. Bence bunun bilimsel olarak incelenmesi gereken bir alan bu. Sosyologlarımızın, sosyal psikologlarımızın bu konunun üzerine çalışmaları gerek. Sadece tekeli buluşmaları için demiyorum bunu. Bütün yörük festivalleri, şenlikleri, şölenleri için incelenmeli bu. Burada bir şey var. Bir atan bir damar var. O devlet kuran irade, devleti yaşatan irade. Her şeye rağmen, bütün yokluklara rağmen bunun bilimsel olarak incelenmesi gerek.
1: Evet, Türkiye'de Türk yoktur gibi çok böyle apuk sapuk bir söylem içerisine giren
0: elma kuzuna gelsinler efendim. Yani seneye buyursunlar.
1: Böyle söylemler özellikle böyle iletişim kanallarında çok artınca ya bunu ben fark ediyorum. Yani sadece elma kuzunda değil yani farklı yerlerde yani yavaş yavaş böyle kendini gösterip çekiyor. Bakın söylemlerinize dikkat edin. Yani şimdi mesela Ahmet Türk'ün o söylemi falan yani çok yanlış. Çok
0: haddini çok aşan şey.
1: Yani hadsizlik daha istemiyorum. Yani
0: hadsizlik.
1: Evet, hadsizlik. İşte bu refleks ortaya çıkıyor. Kendini sadece şimdilik böyle gösterip çekiyor. Bakalım. Şimdi efendim birincisi muhteşem. Aslında 5 defa yapıldı ama
0: bu 5.'si 4 defa yapıldı.
1: Ayrı o kurultay, bu buluşma.
0: Şöyle isterseniz o noktada tabii, bir açıklama tabii. yapayım. 2001 yılında ilk defa yaptık biz bunu. Evet. Bozyazı'nın Tekeli beldesinde. Biliyorsunuz orada Tekeli ve Tekmen diye iki belde var yan yana. İkisinin de halkı Tekeli. Tekeli'nin sahilde bir çamlığı vardı. Uygun, altyapısı da yeterli. Orada yaptık. 2001, 2002, 2003, 2004. 2004'te Tarsus'ta yaptık. Tarsus'ta barajdaki park alanında yaptık. Tarsus'ta da çok tekeli vardır. Daha sonra açıkçası bu olaya siyaset bulaştırıp bu siyasidir damgası vurarak karşı duruldu. Dengemiz bozuldu. Devam edemedi. Benim de bazı problemlerim çıktı. Olayından koptum. Kaldı. 20 yıl kaldı.
1: Ya artık bu ilk olmuş canım. Yani evet.
0: O... 20 yıl sonra tekrar başladık. Bu sefer adını, o zaman Tekeli kurultaylarıydı bunlar. Bu sefer adını Tekeli buluşmaları yaptık.

0: tekeliler buluşmaları yaptık. Ama bunu bir saydık başlangıçta, hatta bazı pankartlarımızı, afişlerimizi de bir diye yazdık, birinci diye yazdık. Sonra düşündük, ya bu bir değil ki, daha öncesi var. Öncesini yok sayamayız. Dört defa yapmışız. Düzelttik. Beşinci dedik. Evet. Seneye inşallah altıncısı olacak.
1: Neler olacak? Seneye daha mı farklı? Bugün mesela gördüğümüz ilgi, alaka, yani seneye çok daha fazla olacağı belli.
0: Evet. Şimdi bu sene uzun
1: ya
0: sürede...
1: Orada çok yoğun bir güneş vardı. Aslında o güneşe rağmen o kadar insanın gelmesi bir mucize.
0: O güneşin yani, altında o insanların durması harika bir şey. Mesela ben şöyle bakın kıpkırmızı olmuşum. Evet, sanki yanmış. Bir hafta denizde kalmışım gibi. Biz Mersin dışındaki tekelilere çok açılmadık bu sene. Neden? İlk defa yapacağız. Çok eksiğimiz olabilir, mahcup oluruz düşüncesiyle erteledik. Ama seneye Türkiye'nin her tarafında tekeli grupları var, küçük ya da büyük. Ulaşabildiklerimize ulaşıp davet edeceğiz. Onları artıracağız. Tabii diğer Yörük Türkmen dernekleriyle temaslarımızı sıklaştırarak onların katılımlarını temin edeceğiz. İddiayla altını çizdiğim bir kültürel vasat oluşturmak için bu noktayı derinleştireceğiz. Kültürel unsurlarımızı artıracağız. Ve onları yaşanır hale getireceğiz. Mesela bu sene bir Dede Korkut yaptık. Seneye bir masal çadırımız olacak. Dede Korkut orada çocuklarımıza Dede Korkut hikayeleri anlatıp öğütler verecek.
1: Çok güzel.
0: Öğütler verecek. Ve çocuklarımızı o günden kazanmaya başlayacağız. Kendi varlıklarını hissettirmeye çalışacağız. Daha başka unsurlar, motifler de ekleyeceğiz. Bu konuda üniversitelerdeki hocalarımızdan destekler alacağız. Bu sene de başvurduk bazı hocalarımıza. Fikirlerinden faydalandık. Ama seneye umuyorum daha da bunu geliştireceğiz. Ümidimiz budur.
1: Efendim çok teşekkür ediyoruz. Şimdi orada size karşı da çok yoğun bir ilgi vardı. Yani hiç sahadan ayrılamadınız. O yüzden böyle de denize gidip yani tatil yapmış gibi de bronzlaştınız. Yani bayağı bir size karşı sevgi ve saygı da orada beslendiğine de bizzat şahit olduk. Bütün kitleler devamlı sizin etrafınıza toplandılar.
0: Evet.
1: Önemli bir orada yani bu buluşmanın önemli bir aktörü olduğunu biz hissettik. Dernek olarak da zaten dernek yöneticileri vesaire önemli bir iş yaptılar. Mersin'e çok önemli bir bana göre etkinliği kazandırmış oldunuz. Tabii şimdi burada biz size teşekkür ediyoruz ama sizin de zannedersem teşekkür edecekleriniz vardır.
0: Çok tabii. Bu noktaya geldiğimiz için memnun oldum. Şimdi teşekkür edecek çok yer var. Birincisi, o kadar uzak mesafelere uzaktan ve yakından kalkıp gelip o zor şartlarda güneşin altında kalan katılımcılarımıza teşekkürü borç biliyorum. Ama bazı özel teşekkürlerim de var. Mesela çobanlarımıza. Çobanlarımız bağışladıkları küçükbaş hayvanlarla, davarlarla bizi desteklediler. Yemeğimizin hazırlanmasını

0: olmasında çok önemli rol oynadılar. O hayvanlar çobanlarımız için çok kıymetli.
1: Tabii.
0: Ama birçoğu birer tanesinden vazgeçti. Hayvanlarını bağışladılar bugüne. Bize güven duydular. Kasaplarımız onları kesti, hazırladı. Ve çok özel bir teşekkür de kadınlarımıza. Onlar bu 15 kadar hayvanın etini doğradılar, kavurdular. Ertesi günde onu pilava karıştırıp kavurmalı pilav yaptılar. Lezzetli de bir pilav oldu. Bilmiyorum size düştü mü?
2: Düştü ama şimdi o kadar yoğunluk olunca porsiyonlar azaldı.
0: Tabii.
2: Ya mecbur.
0: Şöyle.
2: Ya çok aşırı bir yoğunluk oldu.
0: Biz yani.
2: Renklerin üzerinde çıkınca.
0: Şöyle 3000 kişilik bir yemek hazırlamıştık.
2: Evet. Ya o dikkat ettim de o evet. Ayrıntıyı da gözden kaçırmamak lazım.
0: Demek yemekten önce tabii. Ne bitti biliyor musunuz? Yemeği sunduğumuz tabak.
2: Tabak bitti evet.
0: Ve kaşık. Kaşık evet. Bitti. Ya, sonra yakınlardan Bardat Yaylası var. Onun evet. Çarşısı var. Eleman gönderdik. Oradan tekrar evet. Tabak, bardak, kaşık getirdik. Halkın, yeniden başladık.
2: Evet, halkın gerçekten katkı sunarak ortaya çıkan bir etkinlik. Yani bu çok önemli.
0: Çok.
2: Bu çok önemli. Yani büyük devasa bütçelerle her şeyi yapabilirsiniz. Büyük konserler düzenleyebilirsiniz. Özellikle değil mi? Yani devletin kasasından bunlar çok daha kolay, basit bir şekilde yapılabilir.
0: Evet.
2: Ama bu halkın sizin önderliğinizde, halkın ortaya koyduğu özveriyle gerçekleşen ve muhteşem bir buluşmaya sahne olan bir etkinlikti. Çok teşekkür ediyoruz. Buyurun.
0: Tamamlamadan ben teşekkürüm eksik kalmasın
2: buyurun
0: diye
2: efendim.
0: İfade edeyim. Çevre belediyeler diyeyim. Yani Bozyazı çevresindeki belediyelere de teşekkür etmeden geçersem haksızlık olacak. Bozyazı Belediyesi zaten ev sahipliği yaptı. Anamur, Günnar, özellikle Günnar çok destek verdi. Mut belediyeleri, ayrıca Erdemli ve Akdeniz Belediyesi desteklerini esirgemediler. Bunun için çok teşekkür ediyoruz. Onlardan aldığımız destek çadır, sandalye, masa, şemsiye gibi malzeme destekleriydi. Ama bunlar da çok önemliydi. Çok önemliydi. Eksik olmasınlar. Onlar bu destekleri verdiler. Hepsine burada huzurunuzda teşekkür ediyorum.
2: Evet, efendim tabii ki destekleri daha da farklı. Yani biraz da ortaya yani çok böyle savruluyor yani paralar çok savruluyor. Çok böyle basit etkinlikler için yani bu tip mesela kültürel bir etkinlik işte bu.
0: Ve
2: yani buna ve ciddi ben, destek.
0: Yüzlerce destek verilmesi yüzlerce lazım. Bağışçımıza da
2: evet.
0: Çok teşekkür
2: evet.
0: Ediyorum.
2: Sağ olun.
0: Biz belediyelerden ya da kurum evet. Kuruluşlardan evet. Maddi destek hiç almadık.
2: Evet. O da çok
0: biz
2: önemli.
0: Üyelerimizden ya da üyemiz olmasa bile tekelilerden ya da evet. Tekeliyi önemseyen
2: evet.
0: insanlardan
2: evet, biraz da
0: maddi destekler aldık. Küçük küçük destekler.
2: Şeyde,
0: bunlarla bu işi yaptık.
2: Evet. Yörük Bey'i de yani konuşalım eksik kalmasın. Yörük Bey'i seçildi.
0: Ha, evet.
2: Böyle bir
0: evet.
2: Gelenek de
0: bir gelenek başlattı.
2: Evet, başlattı.
0: Onu önemsiyorum. Çok
2: evet.
0: Önemli. Tekeli beydir. Neden beydir? Çünkü Oğuz'un boyları içerisinde devlet kuran bir boydur. Antalya merkezli 1250'lerden 1300-1400'lü yıllara kadar giden bir teke devleti vardır. Bunun beyleri vardır. Yani bey bir boydur. Bu sebeple bu eksikliği gidermek adına bu sene en çok fedakarlık yapan kişiyi Bey

0: olarak seçmeye, özel bir kıyafetle onu teçhiz etmeye, bir yıllığına seçmeye karar verdik. Bu noktada da en çok fedakarlık yapan arkadaş olarak Anamur'da oturan ama Bozyazı Tekmen tekellerinden Mehmet Yıldız Bey'i tespit ettik. Onu bu yılın tekeli beyi olarak seçtik. Kıyafetini giydirdik. Bir yıl o beyliğini sürdürecek. Seneye Allah kerim.
1: Evet, çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun.
0: Sağ olun. Siz de, ben de teşekkür ederim.
1: Evet, sayın izleyiciler, stüdyo konuğum Cahit Tekelioğlu gerçekten çok önemli bir etkinliğe imza atan en önemli isim. Artık bundan sonra Mersin'le özdeş hale gelecek bir buluşma olmasını biz de temenni ediyoruz. Evet, Sun TV, İçerti ve Sun Radyo ortak yayınında birlikte olduk. Tekrar görüşmek üzere. Esen kalın.

0: Kemal İstek'le Haber Merkezi sona erdi.
1: Reklam kazandırır.
2: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİM 1000 listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.

0: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
4: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.

0: Çok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve İklim Yatırım Fonları'nın desteğiyle Yeşil Şehirler Programı kapsamında hazırlayacağım Mersin Yeşil Şehir Eylem Planı için ilk adımı attı. İklim değişikliğinden ulaşım ve enerjiye, su ve atık su yönetiminden katı atık yönetimine, doğal alanlardan kentsel planlamaya kadar birçok başlıkların ele alındığı Çalıştay sonunda hazırlanacak eylem planıyla Mersin'in çevresel öncelikleri belirlenirken, kentin sürdürülebilir geleceğine yön verecek yatırımlar için de kapsamlı bir yol haritası oluşturulması hedefleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kadınların ve gençlerin sosyoekonomik yönden güçlendirilmesi ve toplumsal uyumun desteklenmesi amacıyla 2021 yılında hayata geçirdiğim Halkkent Sosyal Girişimcilik Merkezi, sosyal girişimcilik güçlendirme ve uyum projesi kapsamında hayata geçirdiği kurslarla fark yarattı. Projenin Ankara'da gerçekleştirilen kapanış toplantısına da katılan büyükşehir ekipleri, her detayı düşünülmüş atölyeleriyle yüzlerce kursiyere yeni bir meslek edindirirken örnek projeleri de beğeni topladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kurs merkezleri 27 Temmuz Pazartesi gününden itibaren YKS tercihi yapacak olan öğrencileri bekliyor. Üniversite adayı gençlerin sınav kadar önemli olan doğru ve bilinçli tercih yapması için kapılarını açan Büyükşehir, pazar hariç her gün 8 ile 17 saatleri arasında merkezde ve ilçelerde bulunan kurs merkezlerinde uzman rehber öğretmenler eşliğinde 10 Ağustos'a kadar tercih danışmanlığı konusunda ücretsiz hizmet verecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus'ta tarımsal üretim faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı yaklaşık 9 kilometre uzunluğundaki Kumdere Mahallesi ile Muratlı, Topçu, Özlüce ve Yenice mahallelerine kadar uzanan yol ağında çalışmaları sona erdirdi. Ekipler ayrıca Tarsus Mahmut Ağa Mahallesi ile Ballıca ve Heleke mahallelerini birbirine bağlayan ve bozuk zemini nedeniyle şikayetlere neden olan yolu da sati asfalt ile kaplayarak güvenli geçiş yapıları duruma getirdi. Değişik türde birçok hayvana ev sahipliği yapan Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tarsus Doğa Parkı, yeni doğan yavrulara da yuva olmaya devam ediyor. Tarsus Doğa Parkı, binlerce hayvana sunduğu konfor sayesinde her yıl yeni üyelerin de dünyaya gelmesine olanak tanıyor. Her detayın düşünüldüğü parkta güvende olan hayvanlar, yavrularını da konforlu bir ortamda büyütme şansını yakalıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Mersin Sinema Ofisi tarafından hayata geçirilen Açık Hava Sinema Günleri'nin ilk gösteriminde Bir Cumhuriyet Şarkısı filmi Kültür Park'ta sinema severlerle buluştu. Yaz boyunca devam edecek gösterimlerle Mersinliler hem nitelikli yapımlarda buluşacak hem de kentin sosyal yaşamına renk katan kültür ve sanat etkinliklerinin tadını çıkaracak. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardım.
1: Reklam tanıtım.
2: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem indirimli

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34.

0: 0357 34 34.
1: İçeceğini al, Han Restorant'a gel. İçecek sizden, harika balık, et ve mezeler Han Restorant'tan. Han Restorant 16. yılın

0: sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501-686-4044.
2: SML Restorant ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533-974-4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Toplantıda iç ve dış politikadaki başlıklar ele alınacak. Terörsüz Türkiye sürecinde atılacak yasal düzenleme adımının çerçevesi ve zamanla

0: açıklaması da toplantıda gündeme gelecek. Terörsüz Türkiye için bu hafta kritik olacak. Yeni haftada Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun koordinatör grup başkan vekilleri bir araya gelecek. Çerçeve yasanın bu hafta meclise sunulması bekleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 25 Temmuz Cumartesi günü İstanbul'da düzenlediği etkinliğe kast ajanslarından para karşılığı figüran getirildiği iddia edildi. İddialara tepki gösteren CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin bize komplo kuruldu dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şikayet üzerine soruşturma başlattı. Bir kast ajansı etkinlik için imkanlarını seferber ettiğini ancak para almadığını açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Belgesi hazırlandı. Bu kapsamda aile ve nüfus yapısındaki değişimler düzenli olarak izlenecek. Kök nedenleri analiz edilecek ve bu değişimlerin birey, aile ve toplumsal refah üzerindeki sonuçları incelenecek. Mersin Marka Rotası Konferansı'nın değerlendirme toplantısında kentin markalaşma sürecinde izlenecek yol haritası masaya yatırıldı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır sürecin bilgi, işbirliği ve ortak akıl temelinde yürütüleceğini belirtti. Fırtına Mersin kıyılarında etkili oldu. Erdemli ilçesinde bir yelkenli tekne fırtınada savrularak kıyıya vurdu. Herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmayan olayda tekne güvenlik amaçlı yan yattığı kıyıda bağlandı. Tarsus Doğa Parkı'nda farklı türlerde çok sayıda yavru dünyaya geldi. Parkta yeni doğan yavrular ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Yetkililer hayvanların 24 saat gözetim altında tutulduğunu bildirdi. Mersin'de hakkında dolandırıcılık başta olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 65 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü seyahat ettiği otobüste polis ekiplerince yakalandı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde denize giren aynı aileye mensup 5 kişiden biri kurtuldu, 4'ü boğularak hayatını kaybetti. Çalışmalarda kayıp yeğenin de cansız bedenine ulaşıldı. Mersin'in Tarsus ilçesinde trafiğe kapalı stabilize yolda otomobil takla attı. Otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, sürücü ise yaralandı. Mersin'in Erdemli ilçesinde bir apartman dairesinin balkonunda tüp patladı. Patlama sonucu çıkan yangın aile fertleri ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Mersin Spor Kulübü MSK teknik ekibini yapılandırma çalışmalarını tamamladı. MSK yardımcı antrenörlük görevine Eren Oktay'ı getirdi. Milli sporcu ve serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen serbest dalış, deniz açık su büyükler, masterlar, bireysel Türkiye şampiyonası ve milli takım seçmelerinde 2 altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonu oldu. A milli kadın voleybol takımı Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyon oldu. Filenin sultanları tarihinde ikinci kez Milletler Ligi'nde altın madalyayı kazandı. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya.com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.

0: Buse.com'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. 3'ü 1

0: Sırada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza başlık sadece 19.990 lira.
0: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
2: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Takvimler 27 Temmuz 2026'yı gösterirken Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler yaşandı. Ve bültenimize baktığımızda CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'den iddialara yanıt geldi. Adana ve Batman'da yaşanan silahlı saldırıda can kayıpları yaşandı. Hatay'da ise denize giren 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Mersin'de ise firari hükümlü yakalandı. Tüp patlaması sonucu çıkan yangın kontrol altına alındı. Öte yandan bir boğma vakası da Tarsus'ta yaşandı. Deniz faciasında 4 kişi yaşamını yitirirken Tarsus Doğal Parkı'nda dünyaya gelen yavrular ilgi odağı oldu. İşte Türkiye ve Mersin gündeminde öne çıkan gelişmelerle başlıyoruz. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu'nun katıldığı toplantıya ücretli katılımcılar getirildiği yönündeki iddiaları yalanladı. Tekin iddialarla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.
1: CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, CHP'nin üye katılım ve rozet takma töreninde ücret karşılığında figüran getirildiği iddialarını yalanladı.
2: Ulaşım talebi olan arkadaşlarımızı tek tek aradı. Odak da Şişli olunca Şişli Gençlik Kolu Başkanımız, İstanbul Gençlik Kolu Başkanımız aynı zamanda Şişli ilçemizde. Tanıyor musunuz? Yok. Ahmet tanıyor musunuz? Yok. Samet bana 77 kişi göndermiştiniz, bunların içinde var mı? Abi tanımıyoruz. Doğal olarak yapılması gereken bir tek şey var. İki kişi bilebilir. Bir, bu kirli medya tuzak kuran medya bilebilir. İkincisi, devletimizin savcıları soruşturmayla yapabilir.
1: Tekin iddialarla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.
2: Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Burada açık ve net söylüyorum. Başta Gürsel Tekin ve arkadaşlarımız olarak hiçbir kirli tarafta olmadı. Ne içeride ne dışarıda. Hiç kimseye tuzak kurmadım. Bu tuzağı kuran kimse, kardeşim de olsa sayın savcılar, dibine kadar sonuna gideceksiniz.
1: Tekin, CHP Genel Başkanı

0: Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 25 Temmuz'da Sarıyer'de katıldığı törenle ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.
1: Doğal olarak da biz de döndük, dedik ki ya kardeşim durun. Ya bu nedir ya? Ya mesela bu arkadaşlar CHP'li değiller. CHP'deki iç kavganın birer parçaları niye oluyorlar mesela? Ne dertleri var yani? Dertleri şu. Ya koskoca şu salonda 40 kişi eksik olsa ne olur, 40 kişi fazla olsa ne olur?
0: Şeytanın aklına gelmeyecek bir şey yapmışlar diyen Tekin, iddiaların arkasında FETÖ'cülerin tezgahı olduğunu öne sürdü.
1: İşte ajans. Vallahi şeytanın aklına gelmeyecek bir şey yapmışlar. O arabadaki gelenlerin görevi yukarıda şeye, salona girecekler. Salonda genel başkanımız konuşurken negatif bir slogan atacaklar.
0: Basın toplantısında bazı medya kuruluşlarıyla parti içindeki bazı isimlere yönelik eleştirilerde de bulundu.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin taşıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuşunu vuruyorlar. Bu hallere geldi. Bu mu bağımsız gazeteciliğiniz?
2: Adana'da tartıştığı kadını ve olaya tanık olduğu öne sürülen iki kişiyi silahla öldüren kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Çukurova'daki olayda hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri ailelerine teslim edilirken şüpheli polis tarafından yakalanmıştı.
0: Adana'da bir kadını öldürdükten sonra olaya tanık oldukları öne sürülen iki kişiyi de vurarak öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi. Olay Çukurova ilçesi Kabasakal mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Osman Ağa görüştüğü Semra Yılmaz'la tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yılmaz'ı tabancayla vurdu. Şüpheli daha sonra olay yerinde bulunan Alican Demir'le Sinan İlbey'e de ateş açtı. İki genç de olay yerinde hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli polis ekiplerince kısa sürede Yüreğir ilçesinde olayda kullandığı öne sürülen tabancayla birlikte yakalandı. Otopsi işlemlerinin ardından 3 kişinin cenazesi ailelerine teslim edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Osman Ağa adliyeye sevk edildi.
3: Ölecek misin?
2: Mersin'in Tarsus ilçesinde denize giren aynı aileden 5 kişi dalgalara kapıldı. Olayda 4 kişi yaşamını yitirirken 16 yaşındaki Fatma Öztürk kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin çalışması sonucu aile fertlerinin cansız bedenine ulaşıldı.
0: Mersin'in Tarsus ilçesinde denize giren aynı aileden 4 kişi boğularak hayatını kaybetti. Kurtarılan 16 yaşındaki kız çocuğununsa tedavisi sürüyor. Olay Kulak mahallesinde Tarsus çayının denize döküldüğü bölgede meydana geldi. 5 kişilik aile serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra dalgalara kapılan aile fertlerinden sadece 16 yaşındaki Fatma Öztürk vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik, AFAD, polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk çalışmalarda anne Zehra Öztürk, baba Savaş Öztürk ve annenin kız kardeşi Ceylan Dalsan'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Arama çalışmalarında kayıp olan 16 yaşındaki Halil Öztürk'ün de cansız bedeni bulundu. Böylece aynı aileden hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
2: Mersin'den devam ediyoruz. Mersin'de hakkında 65 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yolcu otobüsünde yakalandı. Dolandırıcılık başta olmak üzere çeşitli suçlardan aranan kişi polis ekiplerinin operasyonu ile gözaltına alındı. Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
0: Mersin'de hakkında 65 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü halk otobüsünde yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik

0: Yürütülen çalışma kapsamında dolandırıcılık başta olmak üzere çeşitli suçlardan aranan AYB'nin yolcu otobüsüyle seyahat ettiğini belirledi. Düzenlenen operasyonda otobüste yakalanan hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Polis ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
1: Doğu Akdeniz'de etkili olan kuvvetli rüzgar Mersin kıyılarında dalga boyunu arttırdı. Erdemli'de fırtınaya yakalanan bir yelkenli tekne Alata Mahallesi kıyısına vurdu. Yaralananın olmadığı olayda tekne güvenlik amacıyla kıyıya bağlandı.
0: Doğu Akdeniz'de etkili olan kuvvetli rüzgar Mersin kıyılarında dalga boyunu yükseltti. Erdemli'de fırtınaya yakalanan bir yelkenli tekne de kıyıya vurdu. Meteorolojinin uyarısının ardından etkisini artıran rüzgarla birlikte dalgalar yer yer 3 ila 4 metreye ulaştı. Deniz ise iki renge büründü. Fırtınada sürüklenen yelkenli tekne Alata Mahallesi kıyısına vurdu. Olayda yaralanan olmazken tekne güvenlik amacıyla kıyıya bağlandı. Meteoroloji kuvvetli rüzgarın etkisini sürdüreceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

0: Mersin'deki Tarsus Doğa Parkı'nda birçok farklı türde yavru dünyaya geldi. Zebra, aslan ve maymun türlerinin de aralarında bulunduğu yavrular ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.
1: Mersin'deki Tarsus Doğa Parkı'nda bu yıl birçok farklı türde yavru dünyaya geldi. Yeni doğan hayvanlar ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Doğa Parkı'nda zebra, aslan, lemur ve maymun türlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda hayvanın sağlıklı yavruları dünyaya geldi. Yetkililer yavruların veteriner hekimler ve uzman ekipler tarafından 24 saat gözetim altında tutulduğunu, gelişimlerinin düzenli olarak takip edildiğini belirtti.
2: Tarsus Doğa Parkı'nda bu yılda oldukça sevindirici bir dönem geçiriyoruz. Parkımızda birçok türde sağlıklı doğumlar gerçekleşti ve yeni doğan yavrularımız ziyaretçilerimize buluşmaya başladı. Her bir doğum hem hayvanlarımızın sağlıklı koşullarda yaşadığının hem de uyguladığımız bakım, beslenme ve veteriner sağlık hizmetlerinin başarılı bir göstergesidir. Yavrularımız doğumdan itibaren veteriner hekimler ve hayvan bakıcılarımız, veteriner teknikerlerimiz, biyologlarımız tarafından 24 saat gözetlenmektedir. Özellikle nesli tehdit altında bulunan bazı türlerde elde edilen başarılı doğumlar, biyolojik çeşitliliğin korunması açısından büyük bir önem taşıyor. Doğa parkları yalnızca hayvanların sergilendiği alanlar değil, aynı zamanda koruma, üreme, rehabilitasyon ve bakım faaliyetlerinin yürütüldüğü önemli merkezlerdendir.
1: Yeni doğan yavruların gelişimleri uzman ekipler tarafından yakından izlenmeye devam ediyor.
0: Göz hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Turgut Yılmaz, diyabetin gelişmekte olan ülkelerde önemli görme kaybı nedenlerinden biri olduğunu söyledi.
3: Şeker hastalığı veya tıbbi adıyla diyabet hastalığı gelişmekte olan ülkelerde en fazla görme kaybı sebeplerinden birisidir. Hepimizin bildiği gibi diyabet hastalığı bir damar hastalığıdır. Dolayısıyla göz damarları, böbrek damarları, ayak damarları, kalp damarları gibi birçok vasküler sistem dediğimiz damar sisteminin tıkanmasına, bozulmasına, duvarından geçirgenliğinin artmasına sebep olan bir hastalıktır. Bu tür hastaların kendi yaşları gibi diyabetin yaşı diye bir kavram da vardır. Yani şeker hastalığının süresi ne kadar uzunsa gözde de olumsuz etkilerin ortaya çıkma süresi o kadar artmaktadır. Özellikle 3 aylık şeker ortalaması yüksek olan ve kontrolsüz diyabet hastalarında gözün etkilenme sıklığı daha erken yaşlarda ortaya çıkabilmektedir. Bu tür hastaların metabolik kontrollerini, yani kan şeker düzeylerinin, özellikle 3 aylık kan şekerlerinin düzenli takip ettirilmesi önem arz etmektedir. Yine bu hastaların yıllık periyodik göz muayenelerinden geçirilmesi erken tanı ve tedavi açısından önem arz etmektedir. Herkese sağlıklı günler dilerim. Periyodik muayenelerde göz arkasındaki retina dediğimiz dokuda eğer kanamalar, ödem, yağ sızıntıları ortaya çıkmışsa bu hastaların olabildiğince erken tedavilerine başlanması gerekir. Bir göz anjiyosu çekilerek hasar tespiti yapılıp ardından lazer veya göz içi iğne tedavilerini uygulanır.

0: demek gerekir. Gecikmiş vakalarda ise yoğun kanaması olan çekintiler, yırtıklar oluşan retinada vakalarda ise ameliyatla tedavi edilmesi gerekmektedir. Diyabet hastalığı eğer erken tedavi edilirse önlenebilir bir körlük nedenidir.
1: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66.

0: Büşra Değerli Ajanda sona erdi.
1: Reklam tanıtır. Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam kazandırır.
1: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirim.

0: Samom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse'm Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Cam balkondan şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı.

0: Ayakkabı.
1: Arkadaş kumlara.
2: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kumlara.
3: Arkadaş kumdura yaşat işanında, arkadaş kumdura üzüm işanında.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve İklim Yatırım Fonları'nın desteğiyle Yeşil Şehirler Programı kapsamında hazırlayacağı Mersin Yeşil Şehir Eylem Planı için ilk adımı attı. İklim değişikliğinden ulaşım ve enerjiye, su ve atık su yönetiminden katı atık yönetimine, doğal alanlardan kentsel planlamaya kadar birçok başlıkların ele alındığı Çalıştay sonunda hazırlanacak eylem planıyla Mersin'in çevresel öncelikleri belirlenirken, kentin sürdürülebilir geleceğine yön verecek yatırımlar için de kapsamlı bir yol haritası oluşturulması hedefleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kadınların ve gençlerin sosyoekonomik yönden güçlendirilmesi ve toplumsal uyumun desteklenmesi amacıyla 2021 yılında hayata geçirdiği Halkkent Sosyal Girişimcilik Merkezi, Sosyal Girişimcilik Güçlendirme ve Uyum Projesi kapsamında hayata geçirdiği kurslarla fark yarattı. Projenin Ankara'da gerçekleştirilen kapanış toplantısına da katılan büyükşehir ekipleri, her detayı düşünülmüş atölyeleriyle yüzlerce kursiyere yeni bir meslek edindirirken örnek projeleri de beğeni topladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kurs merkezleri 27 Temmuz Pazartesi gününden itibaren YKS tercihi yapacak olan öğrencileri bekliyor. Üniversite adayı gençlerin sınav kadar önemli olan doğru ve bilinçli tercih yapması için kapılarını açan Büyükşehir, pazar hariç her gün 8 ile 17 saatleri arasında merkezde ve ilçelerde bulunan kurs merkezlerinde uzman rehber öğretmenler eşliğinde 10 Ağustos'a kadar tercih danışmanlığı konusunda ücretsiz hizmet verecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus'ta tarımsal üretim faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı yaklaşık 9 kilometre uzunluğundaki Kumdere Mahallesi ile Muratlı, Topçu, Özlüce ve Yenice mahallelerine kadar uzanan yol ağında çalışmaları sona erdirdi. Ekipler ayrıca Tarsus Mahmut Ağa Mahallesi ile Ballıca ve Heleke mahallelerini birbirine bağlayan ve bozuk zemini nedeniyle şikayetlere neden olan yolu da sati asfalt ile kaplayarak güvenli geçiş yapıları duruma getirdi. Değişik türde birçok hayvana ev sahipliği yapan Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tarsus Doğa Parkı, yeni doğan yavrulara da yuva olmaya devam ediyor. Tarsus Doğa Parkı, binlerce hayvana sunduğu konfor sayesinde her yıl yeni üyelerin de dünyaya gelmesine olanak tanıyor. Her detayın düşünüldüğü parkta güvende olan hayvanlar, yavrularını da konforlu bir ortamda büyütme şansını yakalıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Mersin Sinema Ofisi tarafından hayata geçirilen Açık Hava Sinema Günlerinin ilk gösteriminde Bir Cumhuriyet Şarkısı filmi Kültür Park'ta sinema severlerle buluştu. Yaz boyunca devam edecek gösterimlerle Mersinliler hem nitelikli yapımlarda buluşacak hem de kentin sosyal yaşamına renk katan kültür ve sanat etkinliklerinin tadını çıkaracak. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardım.
1: Reklam tanıtır.

0: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetimizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
6: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
7: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.

0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Marketi.

0: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55. Sun FM.

Çünkü okuduğumda ben hayatta olmayacağım ki. Sana veda etmeden önce o eski resimlerdeki yalan mutlulukları izledim. Lanet ettim, ağladım.

CHP'nin önceki dönem milletvekillerinden 264'ü partiden istifa ettiklerini ortak açıklamayla duyurdu. İstifa eden isimler CHP'nin tüzel kişiliğini bir gün geri alana kadar partiden geçici olarak ayrıldıklarını belirterek Özgür Özel liderliğindeki yeni partiye destek vereceklerini açıkladı. Ahbap soruşturmasının 4. dalgasında 13 kişi daha gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu, Hayko Cepkin ifade verecek. Gülistan Doku soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Soruşturmada tutuklu bulunan eski Tunceli valisi Tuncay Soner, koruma polisi Şükrü Eroğlu, emekli polis memuru Gökhan Ertok, dijital delillerle ilgili yeniden Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin uydu haberleşme altyapısını güçlendirecek yeni nesil TürkSat Biruni uydusunun filoya katılacağını açıkladı. Katar'la geliştirilen stratejik ortaklık kapsamında hayata geçirilecek projeyle Türkiye'nin uzaydaki haberleşme kapasitesinin artırılması ve küresel hizmet ağının genişletilmesi hedefleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kent genelindeki 21 eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezinde LGS ve YKS öğrencilerine yönelik ücretsiz yaz atölyeleri düzenliyor. LGS öğrencileri için fen, matematik, Türkçe, İngilizce, sosyal bilgiler, satranç ve masa tenisi atölyeleri yer alırken, YKS öğrencileri de fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe, Türkçe, matematik atölyelerinden yararlanabiliyor. Mersin Ekonomi Platformu'nun istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda iktidar temsilcilerine kente uluslararası standartlarda bir fuar ve kongre merkezi kazandırılması talebi iletildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde serinlemek için girdikleri denizde boğulan anne baba, yeğen ve annenin kız kardeşinin naaşı son yolculuğuna uğurlandı. Aile bireylerinin

0: edildi. Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonlarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 67 şüpheli yakalandı. Soruşturmalarda 20 milyar lirayı aşkın işlem hacmi tespit edildi. Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde geçen sezon Mersin Gençler Birliği forması giyen 17 yaşındaki Belçim Naz Şahin Kanat kariyerinde önemli bir adım attı. Şahin Kanat, Euroleague ekiplerinden İspanyol temsilcisi Zaragoza'ya transfer oldu. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. etabı Macaristan Grand Prix'sini McLaren'in Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris kazandı. Norris bu sezonki ilk, kariyerinin ise 12. galibiyetini elde etti. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
1: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
2: Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
6: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
6: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.

0: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır.
1: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem indirim

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Busem Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
5: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
6: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
6: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı.

0: Kartlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
6: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
7: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
0: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

ayrılık günü. Biliyorum, hissediyorum. Dönüşü de yok. Bak her şeyi söyledik birbirimize. Gidersen git ama lütfen...

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve İklim Yatırım Fonları'nın desteğiyle Yeşil Şehirler Programı kapsamında hazırlayacağı Mersin Yeşil Şehir Eylem Planı için ilk adımı attı. İklim değişikliğinden ulaşım ve enerjiye, su ve atık su yönetiminden katı atık yönetimine, doğal alanlardan kentsel planlamaya kadar birçok başlıkların ele alındığı Çalıştay sonunda hazırlanacak eylem planıyla Mersin'in çevresel öncelikleri belirlenirken, kentin sürdürülebilir geleceğine yön verecek yatırımlar için de kapsamlı bir yol haritası oluşturulması hedefleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kadınların ve gençlerin sosyoekonomik yönden güçlendirilmesi ve toplumsal uyumun desteklenmesi amacıyla 2021 yılında hayata geçirdiğim Halkkent Sosyal Girişimcilik Merkezi, Sosyal Girişimcilik Güçlendirme ve Uyum Projesi kapsamında hayata geçirdiği kurslarla fark yarattı. Projenin Ankara'da gerçekleştirilen kapanış toplantısına da katılan büyükşehir ekiplerim, her detayı düşünülmüş atölyeleriyle yüzlerce kursiyere yeni bir meslek edindirirken örnek projeleri de beğeni topladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kurs merkezleri 27 Temmuz Pazartesi gününden itibaren YKS tercihi yapacak olan öğrencileri bekliyor. Üniversite adayı gençlerin sınav kadar önemli olan doğru ve bilinçli tercih yapması için kapılarını açan Büyükşehir, pazar hariç her gün 8 ile 17 saatleri arasında merkezde ve ilçelerde bulunan kurs merkezlerinde uzman rehber öğretmenler eşliğinde 10 Ağustos'a kadar tercih danışmanlığı konusunda ücretsiz hizmet verecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus'ta tarımsal üretim faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı yaklaşık 9 kilometre uzunluğundaki Kumdere Mahallesi ile Muratlı Topçu Özlüce ve Yenice mahallelerine kadar uzanan yol ağında çalışmaları sona erdirdi. Ekipler ayrıca Tarsus Mahmut Ağa Mahallesi ile Ballıca ve Heleke mahallelerini birbirine bağlayan ve bozuk zemini nedeniyle şikayetlere neden olan yolu da sati asfalt ile kaplayarak güvenli geçiş yapıları duruma getirdi. Değişik türde birçok hayvana ev sahipliği yapan Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tarsus Doğa Parkı, yeni doğan yavrulara da yuva olmaya devam ediyor. Tarsus Doğa Parkı, binlerce hayvana sunduğu konfor sayesinde her yıl yeni üyelerin de dünyaya gelmesine olanak tanıyor. Her detayın düşünüldüğü parkta güvende olan hayvanlar, yavrularını da konforlu bir ortamda büyütme şansını yakalıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Mersin Sinema Ofisi tarafından hayata geçirilen Açık Hava Sinema Günleri'nin ilk gösteriminde Bir Cumhuriyet Şarkısı filmi Kültür Park'ta sinema severlerle buluştu. Yaz boyunca devam edecek gösterimlerle Mersinliler hem nitelikli yapımlarla buluşacak hem de kentin sosyal yaşamına renk katan kültür ve sanat etkinliklerinin tadını çıkaracak. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardım.
1: Reklam tanıtır.
2: Tup turuncu Teknosa'da. Ray

0: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler, beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey, uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin

0: tıkla, ister uğra.
1: Buse Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Mom.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
2: İçeceğini al, Han Restoran'ta gel. İçeceksizden harika balık, et ve mezeler.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
2: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
3: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

CHP'nin önceki dönem milletvekillerinden 264'ü partiden istifa ettiklerini ortak açıklamayla duyurdu. İstifa eden isimler CHP'nin tüzel kişiliğini bir gün geri alana kadar partiden geçici olarak ayrıldıklarını belirterek Özgür Özel liderliğindeki yeni partiye destek vereceklerini açıkladı. Ahbap soruşturmasının 4. dalgasında 13 kişi daha gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu, Hayko Cepkin ifade verecek. Gülistan Doku soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Soruşturmada tutuklu bulunan eski Tunceli valisi Tuncay Soner, koruma polisi Şükrü Eroğlu, emekli polis memuru Gökhan Ertok, dijital delillerle ilgili yeniden Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin uydu haberleşme altyapısını güçlendirecek yeni nesil TürkSat Biruni uydusunun filoya katılacağını açıkladı. Katar'la geliştirilen stratejik ortaklık kapsamında hayata geçirilecek projeyle Türkiye'nin uzaydaki haberleşme kapasitesinin artırılması ve küresel hizmet ağının genişletilmesi hedefleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kent genelindeki 21 eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezinde LGS ve YKS öğrencilerine yönelik ücretsiz yaz atölyeleri düzenliyor. LGS öğrencileri için fen, matematik, Türkçe, İngilizce, sosyal bilgiler, satranç,

0: ve masa tenisi atölyeleri yer alırken, YKS öğrencileri de fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe, Türkçe, matematik atölyelerinden yararlanabiliyor. Mersin Ekonomi Platformu'nun istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda iktidar temsilcilerine kente uluslararası standartlarda bir fuar ve kongre merkezi kazandırılması talebi iletildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde serinlemek için girdikleri denizde boğulan anne baba, yeğen ve annenin kız kardeşinin naaşı son yolculuğuna uğurlandı. Aile bireylerinin cenazesi dualarla toprağa verildi. Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonlarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 67 şüpheli yakalandı. Soruşturmalarda 20 milyar lirayı aşkın işlem hacmi tespit edildi. Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde geçen sezon Mersin Gençler Birliği forması giyen 17 yaşındaki Belçim Naz Şahin Kanat kariyerinde önemli bir adım attı. Şahin Kanat, Euroleague ekiplerinden İspanyol temsilcisi Zaragoza'ya transfer oldu. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. etabı Macaristan Grand Prix'sini McLaren'in Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris kazandı. Norris bu sezonki ilk, kariyerinin ise 12. galibiyetini elde etti. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
1: Buse.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.

0: Çok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
2: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
3: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030 Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Sun TV Haber Merkezi tarafından hazırlanan İçer gündemini sunuyoruz. İyi akşamlar. Terminal İstanbul projesi artık gün saymaya başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kaçır projenin başlangıç etabını sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerle duyurdu.
1: Atatürk Havalimanı'nda kurulan Terminal İstanbul için geri sayım başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, projenin başlangıç etabını sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerle duyurdu. Kacır, Terminal İstanbul'un çok yakında hizmete açılacağını açıkladı. Milli teknoloji hamlesi kapsamında hayata geçirilecek merkezde girişimcilere ortak çalışma alanları, kuluçka merkezleri, hızlandırma programları ve 360 derece destek mekanizması sunulacak. Dünya devleriyle kurulacak stratejik işbirlikleri, güçlü laboratuvar altyapısı ve yaşayan kampüs modeliyle girişimlerin büyümesi ve küresel pazarlara açılması hedefleniyor. Dünyanın en büyük girişimcilik merkezlerinden biri olması planlanan Terminal İstanbul'un yerli girişimleri uluslararası yatırımcılarla buluşturması ve Türkiye'yi küresel teknolojiyle girişimcilik üssü haline getirmesi amaçlanıyor.
0: CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, CHP'nin üye katılım ve rozet takma törenine ücret karşılığında hüyran getirildiği iddialarını yalanladı. Tekin, iddialarla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.
1: CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, CHP'nin üye katılım ve rozet takma töreninde ücret karşılığında figüran getirildiği iddialarını yalanladı.
2: Ulaşım talebi olan arkadaşlarımızı tek tek aradı. Odak da Şişli olunca Şişli Gençlik Kolu Başkanımız, İstanbul Gençlik Kolu Başkanımız aynı zamanda

0: Şişli ilçemizde. Tanıyor musunuz? Yok. Ahmet tanıyor musunuz? Yok. Samet, bana 77 kişi göndermiştiniz. Bunların içinde var mı? Abi, tanımıyoruz. Doğal olarak yapılması gereken bir tek şey var. İki kişi bilebilir. Bir, bu kirli medya, tuzak kuran medya bilebilir. İkincisi, devletimizin savcıları soruşturmayla yapabilir.
1: Tekin iddialarla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.
0: Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Burada açık ve net söylüyorum. Başta Gürsel Tekin ve arkadaşlarımız olarak hiçbir kirli tarafta olmadı. Ne içeride ne dışarıda. Hiç kimseye tuzak kurmadı. Bu tuzağı kuran kimse, kardeşim de olsa sayın savcılar, dibine kadar sonuna gideceksiniz.
1: Tekin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 25 Temmuz'da Sarıyer'de katıldığı törenle ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.
0: Doğal olarak da biz de döndük, dedik ki ya kardeşim durun. Ya bu nedir ya? Ya mesela bu arkadaşlar CHP'li değiller. CHP'deki iç kavganın birer parçaları niye oluyorlar mesela? Ne dertleri var ya? Dertleri şu. Ya koskoca şu salonda 40 kişi eksik olsa ne olur, 40 kişi fazla olsa ne olur?
1: Şeytanın aklına gelmeyecek bir şey yapmışlar diyen Tekin, iddiaların arkasında FETÖ'cülerin tezgahı olduğunu öne sürdü.
0: İşte ajans. Vallahi şeytanın aklına gelmeyecek bir şey yapmışlar. O arabadaki gelenlerin görevi, yukarıda şeye, salona girecekler. Salonda genel başkanımız konuşurken negatif bir slogan atacaklar.
1: Basın toplantısında bazı medya kuruluşlarıyla parti içindeki bazı isimlere yönelik eleştirilerde de bulundu.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin taşıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuşunu vuruyorlar. Ne hallere geldi? Bu mu bağımsız gazeteciliğiniz?
2: Evet, Özgür Özel ve ekibi yeni bir parti kurdu. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki iç savaş bir türlü dinmek bilmedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Düzce'li başkanlığına atanan Kenan Akın ve beraberindeki partililer kilitli olan il binasına kapıları kırarak girdi. Binada asılı olan Genel Başkan Özgür Özel'in fotoğrafları yırtıldı, görüntüler kameralara yansıdı.
1: CHP'de mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun Düzce il başkanlığına atadığı Kenan Akın teşkilat binasını devralmak için partiye gitti. Ana giriş kapılarının kilitli olması üzerine Akın ve beraberindeki partililer kapıları kırarak binaya girdi.
3: Bir daha.
1: Teras kapısının da kilitli olduğunu gören Akın kapıyı omuz ve tekmelerle kırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Terastaki Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu afişleri indirilirken yerine Türk bayrağı asıldı. Parti binasındaki Özgür Özel fotoğrafları da sökülerek yırtıldı.
2: Evet, bundan sonraki gelişmeleri de takip edeceğiz CHP'de. Umarız sular durulsun. Asli görevleri olan muhalefet partilerinin muhalefet yapmaya odaklansınlar. Şimdi Ankara'ya gidiyoruz. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik bir konuşma yapıyor. Ekranlara taşıyoruz.
4: Başkanımız Sayın Abdullah Güler, Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmaları hakkında bilgi verecek ve diğer arkadaşlarımızın değerlendirmeleriyle birlikte MYK'mız devam edecek. Öncelikle bu konularla ilgili sizinle bilgi paylaşacağım. Öncelikle filenin sultanlarını buradan bir kere daha tebrik ediyoruz. Görkemli bir şampiyonluk getirdiler ülkemize. Hepimiz kendileriyle gurur duyuyoruz. Milletimizin sevinci,

0: büyük, sadece spor camiasının değil, milletimizin her bir ferdinin sevincini bu şekilde yükselttiler. Bu şekilde hepimize büyük bir gurur yaşattılar. O yüzden Filenin Sultanlarına buradan bir kere daha teşekkürlerimizi, tebriklerimizi sunuyoruz. Desteğimizin her zaman onlarla olduğunu ifade ediyoruz. Terörsüz Türkiye konusunda daha önce söylemiştim sizlere yeni bir aşamaya geldiğimizi. Yeni aşama silah bırakmanın temin edilmesi, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşılması için bir yasal çerçevenin, bir yasal zeminin ortaya çıkmasıydı. Doğrusunu söylemek gerekirse bununla ilgili çok sayıda toplantı yapıyoruz. Hemen her gün çalışıyoruz. Tabii istişarelerimizi sürdürüyoruz. Siyasi boyutları olan, hukuki boyutları olan, çok kapsamlı, istihbari boyutu olan, stratejik boyutu olan çok kapsamlı bir süreç. Şimdiye kadar ortaya koyulan irade, Cumhur İttifakı tarafından ortaya koyulan irade, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir komisyon vasıtasıyla Meclis Başkanımızın başkanlığında yürütülen çalışmalar, aynı şekilde Cumhurbaşkanımızın verdiği talimatlarla bir devlet politikası olarak bunun yürüyor olması, yine Sayın Bahçeli'nin açıklamalarıyla bu konunun önünün açılmasına yönelik stratejik müdahalelerle bütün bu zaman dilimi aslında son derece dinamik geçti. Bütün bu dinamizm içerisinde devletimizin niteliklerine ve milletimizin değerlerine gölge düşürecek hiçbir şey yapılmadı. Burada esas olan, dediğimiz gibi, her zaman söylediğimiz gibi, Türkiye'nin temel değerlerini korumaktır. Türkiye'yi terör yükünden kurtarmaktır. Bundan sonra buraya kadar gelmek önemlidir. Bir söz vardır. Bundan sonrasını yürümeyeceksek buraya kadar niye geldik diye. Şimdi daha ince işçilik aşamasındayız. Aslında bir bakıma bir başka boyutuyla mesele yeni başlıyor. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedeflerine ulaşmak bakımından tabii ki yasal bir zeminin oluşması son derece önemli. Ama aynı zamanda oluşturulan politik atmosfer önemlidir. Toplumsal atmosfere pozitif katkı sağlayıp sağlamamak önemlidir. O yüzden özellikle bu süreçte tabii ki katkılar çok değerlidir. Tabii ki yapıcı eleştiriler de çok değerlidir. Burada katkı adı altında dar mahalle ideolojilerinin gündeme gelmesi son derece zararlıdır. Ya da eleştiri adı altında yapıcı olmak yerine yıkıcı eleştiri son derece zararlıdır. Çünkü bu bütün Türkiye'yi ilgilendiren bir meseledir. Bu mesele sadece siyasi bakışlara göre var olan ya da yok olan bir mesele değil. Türkiye uzun zamandır terörle mücadele ediyor. Ve biz hükümetlerimiz döneminde pek çok reformu hayata geçirerek Türkiye'nin demokrasi eksiğinin kapatılması, Türkiye'nin demokrasi eksiğinden doğan sorunların giderilmesi bakımından en zor zamanlarda, vesayetin en ağır ve en karanlık zamanlarında güçlü reformlara imza attık. Tabii ki en büyük takdir, en büyük gurur, en büyük değer milletimizin fertlerinindir. Şimdiye kadar milletimizin arasına Türk-Kürt diye, Alevi-Sünni diye fitne sokmaya çalışan birçok istihbarat operasyonuna, birçok provokasyona, suikastlere hedef oldu ülkemiz. Siyasi tarihimizi şekillendirmek için, siyasi partileri şekillendirmek için birçok operasyonla karşı karşıya kaldı. Ama ister Türk olsun, ister Kürt olsun, ister Alevi olsun, ister Sünni olsun, bütün bu provokasyonlar karşısında milletimizin sağduyulu tek bir ferdi bir diğerine yan gözle bakmadı.
1: Tabii ki öncelikli olarak terörsüz Türkiye süreciyle ilgili olarak meclise gelecek olan yasalar çok dikkatlice takip edilecek ve ülkemizin birinci gündem maddesi olacaktır diye düşünüyoruz. Evet, şimdi Mersin'e dönelim. Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 67 gözaltı var.
2: Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 67 şüpheli gözaltına alındı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı

0: Koordinesinde jandarma ve emniyet ekipleri iki ayrı soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda hakkında gözaltı kararı bulunan 80 şüpheliden 67'si yakalandı. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. MASAK verileri ve teknik incelemelerde şüphelilere ait hesaplarda 20 milyar lirayı aşan işlem hacmi tespit edildi. Soruşturma kapsamında dijital materyallerle suç unsurlarına el konulurken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
1: Evet, yine Mersin'deyiz. Mersin'in Eldemli ilçesinde bir apartman dairesinin balkonunda yemek pişirildiği sırada tüp patladı. Çıkan yangın neyse ki büyümeden söndürüldü.
0: Mersin'in Erdemli ilçesinde bir apartman dairesinin balkonunda yemek pişirildiği sırada tüp patladı. Çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Olay Akdeniz Mahallesi'ndeki bir apartmanın 7. katında meydana geldi. İddiaya göre balkonda küçük tüple yemek pişirildiği sırada yangın çıktı. Yangına müdahale edilirken tüp de patladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın aile bireyleri ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken dairede maddi hasar oluştu.
1: Evet, şaşırtan bir haberle bültenimize devam ediyoruz. Diyarbakır'da olası kalp durmalarında hayat kurtarması için yerleştirilen cihaz çalındı. İnanılır gibi değil.
0: Diyarbakır'da olası kalp durmalarında hayat kurtarması için yerleştirilen cihaz çalındı. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hastane dışında yaşanabilecek ani kalp durmalarına erken müdahale amacıyla kentin 3 farklı noktasına otomatik eksternal defibrilatör yani OED cihazları yerleştirildi. Hayat kurtarması hedeflenen yerli üretim cihazlardan biri kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Olayın ardından güvenlik güçleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
1: Yani ne yaparsınız bu cihazı anlam vermek imkansız. Nihayetinde insan sağlığını ilgilendiren, belki de pek çok kalp rahatsızlığı geçiren, kalp krizi geçiren hastaya, insana derman olabilecek bir cihaz. Ama maalesef düşüncesiz insanlar tarafından çalınıyor. İnanılır gibi değil. Mersin'de devam edelim haber turumuza. Doğu Akdeniz'de etkili olan kuvvetli fırtına Mersin kıyılarında dalga boyunu yükseltti. Erdemli'de fırtınaya yakalanan bir yelkenli tekne de kıyıya vurdu.
0: Doğu Akdeniz'de etkili olan kuvvetli rüzgar Mersin kıyılarında dalga boyunu yükseltti. Erdemli'de fırtınaya yakalanan bir yelkenli tekne de kıyıya vurdu. Meteorolojinin uyarısının ardından etkisini artıran rüzgarla birlikte dalgalar yer yer 3 ila 4 metreye ulaştı. Deniz ise iki renge büründü. Fırtınada sürüklenen yelkenli tekne Alata Mahallesi kıyısına vurdu. Olayda yaralanan olmazken tekne güvenlik amacıyla kıyıya bağlandı. Meteoroloji kuvvetli rüzgarın etkisini sürdüreceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
1: Mersin'in Tarsus ilçesinde bir aile faciası yaşandı. Tarsus ilçesinde denize giren aynı aileden 4 kişi boğularak hayatını kaybetti. Aileden kurtulan 16 yaşındaki kız çocuğunun ise tedavisi sürüyor.
0: Mersin'in Tarsus ilçesinde denize giren aynı aileden 4 kişi boğularak hayatını kaybetti. Kurtarılan 16 yaşındaki kız çocuğunun ise tedavisi sürüyor. Olay Kulak Mahallesi'nde Tarsus Çayı'nın denize döküldüğü bölgede meydana geldi. 5 kişilik aile serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra dalgalara kapılan aile fertlerinden sadece 16

16 yaşındaki Fatma Öztürk vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik, AFAD, polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk çalışmalarda anne Zehra Öztürk, baba Savaş Öztürk ve annenin kız kardeşi Ceylan Dalsa'nın cansız bedenlerine ulaşıldı.

0: Hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Açıl gündemi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam tanıtı.
3: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
4: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
7: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
8: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
9: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
10: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
11: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
12: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
13: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: İçer gündemi devam ediyor.
14: Biraz da insanı şöyle gülümseten haberlere bakalım. Mersin'de DMD hastalığıyla mücadele

0: eden Ünal Tuna'nın polis olma hayali İl Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlendiği sürpriz etkinliklerle gerçeğe döndü.
1: Mersin'de DMD hastalığıyla mücadele eden Ünal Tuna'nın polis olma hayali İl Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği sürpriz etkinlikle gerçeğe dönüştü. Polis ekipleri tarafından evinden alınan Ünal, Yenişehir'de düzenlenen etkinlikte alkışlarla karşılandı. Polis üniformasını giyen Ünal, ekip araçlarını yakından inceleyip polislerle birlikte vakit geçirdi. Duygu dolu anların yaşandığı programda Ünal için gökyüzüne rengarenk balonlar bırakıldı. Etkinliğe katılan vatandaşlar da alkışlarla bu özel ana eşlik etti. İl Emniyet Müdürlüğü toplumun her kesimine yönelik sosyal sorumluluk çalışmalarını sürdüreceklerini ve Ünal'la ailesinin yanında olmaya devam edeceklerini bildirdi.
0: Mersin'deki Tarsus Doğa Parkı'nda bu yıl birçok farklı türde yavru dünyaya geldi. Yeni doğan hayvanlar ziyaretçilerin ilgisi odağı oldu.
1: Mersin'deki Tarsus Doğa Parkı'nda bu yıl birçok farklı türde yavru dünyaya geldi. Yeni doğan hayvanlar ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Doğa parkında zebra, aslan, lemur ve maymun türlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda hayvanın sağlıklı yavruları dünyaya geldi. Yetkililer yavruların veteriner hekimler ve uzman ekipler tarafından 24 saat gözetim altında tutulduğunu, gelişimlerinin düzenli olarak takip edildiğini belirtti.
2: Tarsus Doğa Parkı'nda bu yılda oldukça sevindirici bir dönem geçiriyoruz. Parkımızda birçok türde sağlıklı doğumlar gerçekleşti ve yeni doğan yavrularımız ziyaretçilerimize buluşmaya başladı. Her bir doğum hem hayvanlarımızın sağlıklı koşullarda yaşadığının hem de uyguladığımız bakım, beslenme ve veteriner sağlık hizmetlerinin başarılı bir göstergesidir. Yavrularımız doğumdan itibaren veteriner hekimler ve hayvan bakıcılarımız, veteriner teknikerlerimiz, biyologlarımız tarafından 24 saat gözetlenmektedir. Özellikle nesli tehdit altında bulunan bazı türlerde elde edilen başarılı doğumlar, biyolojik çeşitliliğin korunması açısından büyük bir önem taşıyor. Doğa parkları yalnızca hayvanların sergilendiği alanlar değil, aynı zamanda koruma, üreme, rehabilitasyon ve bakım faaliyetlerinin yürütüldüğü önemli merkezlerdendir.
1: Yeni doğan yavruların gelişimleri uzman ekipler tarafından yakından izlenmeye devam ediyor. Ağzında tuttuğu meşalenin patlaması sonucu yüzünden yaralandı.

İngiltere'de polis botunun köprü ayağına çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. ABD'li bisikletçi son anda uçuruma düşmekten kurtuldu.

0: Evet, şimdi yurt dışına bakalım. Yine dünya gündeminde önemli olaylar var. ABD'de yemek festivaline silahlı saldırı, 2 ölü, 5 yaralı, 1 şüpheli gözaltına alındı.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Seattle kentinde düzenlenen yemek festivali silahlı saldırıyla kana bulandı. Bite of Seattle Festivali'nde açılan ateş sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Polis olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen bir şüpheliyi gözaltına aldı. Seattle Belediye Başkanı Katie Wilson saldırıyı korkunç bir şiddet eylemi olarak nitelendirdi. Olay yerindeki incelemelerin sürdüğü bildirildi.
0: İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler Nablus ve Tulkerim'deki 2 camiyi ateşe verdi.
1: İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler Nablus ve Tulkerim'deki 2 camiyi ateşe verdi. Saldırıda Rahma ve Kohur camileri zarar görürken duvarlarına ırkçı sloganlar yazıldı. Yerleşimciler ayrıca Nablus yakınlarında bir Filistinlinin evini de ateşe verdi. Filistin Vakıflar ve Dini İşler Bakanlığı saldırıları kınayarak olayın uluslararası hukukun ve ibadet özgürlüğünün açık ihlali olduğunu belirtti. Bakanlık uluslararası topluma acil müdahale çağrısında bulundu.
0: Evet, Fransa ve İspanya'da orman yangını alarmı sürüyor. Tahliye sayısı 330 bini geçti.
1: Fransa ve İspanya'da orman yangınları büyüyor. Aşırı sıcak ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle yayılan alevler nedeniyle iki ülkede 330 binden fazla kişi tahliye edildi. İspanya'da yaklaşık 77 bin hektarlık alan kül oldu. Fransa'da ise yangın Bordeaux kentine 15 kilometreye kadar yaklaştı. Yetkililer sıcaklıkların yeniden yükselmesiyle yangın riskinin artacağı uyarısında bulundu.
0: Pakistan'daki muson yağışlarında can kaybı 107'ye yükseldi ve daha çok ölüm olmasından korkuluyor.
1: Pakistan'da muson yağmurları can almaya devam ediyor. Sel ve heyelanlarda son 24 saatte 10 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece 26 Haziran'dan bu yana can kaybı 107'ye yükseldi. Meteoroloji yetkilileri 29 Temmuz'dan itibaren yeni bir yağışlı hava dalgasının etkili olacağını duyurdu. Uyarının başkent İslamabad başta olmak üzere birçok bölgeyi kapsadığı belirtildi.
2: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
0: Sun TV Haber Merkezi tarafından hazırlanan İçel gündemini sunduk. İyi akşamlar.
3: İçel gündemi sona erdi.

Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de. Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında.

0: Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
2: Türkiye Vestel'leniyor.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto klima sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
0: 0533 974 45 90.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
8: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve İklim Yatırım Fonları'nın desteğiyle Yeşil Şehirler Programı kapsamında hazırlayacağı Mersin Yeşil Şehir Eylem Planı için ilk adımı attı. İklim değişikliğinden ulaşım ve enerjiye, su ve atık su yönetiminden katı atık yönetimine, doğal alanlardan kentsel planlamaya kadar birçok başlıkların ele alındığı Çalıştay sonunda hazırlanacak eylem planıyla Mersin'in çevresel öncelikleri belirlenirken, kentin sürdürülebilir geleceğine yön verecek yatırımlar için de kapsamlı bir yol haritası oluşturulması hedefleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kadınların ve gençlerin sosyoekonomik yönden güçlendirilmesi ve toplumsal uyumun desteklenmesi amacıyla 2021 yılında hayata geçirdiğim Halkkent Sosyal Girişimcilik Merkezi, Sosyal Girişimcilik Güçlendirme ve Uyum Projesi kapsamında hayata geçirdiği kurslarla fark yarattı. Projenin Ankara'da gerçekleştirilen kapanış toplantısına da katılan büyükşehir ekiplerim, her detayı düşünülmüş atölyeleriyle yüzlerce kursiyere yeni bir meslek edindirirken örnek projeleri de beğeni topladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kurs merkezleri 27 Temmuz Pazartesi gününden itibaren YKS tercihi yapacak olan öğrencileri bekliyor. Üniversite adayı gençlerin sınav kadar önemli olan doğru ve bilinçli tercih yapması için kapılarını açan Büyükşehir, pazar hariç her gün 8 ile 17 saatleri arasında merkezde ve ilçelerde bulunan kurs merkezlerinde uzman rehber öğretmenler eşliğinde 10 Ağustos'a kadar tercih danışmanlığı konusunda ücretsiz hizmet verecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus'ta tarımsal üretim faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı yaklaşık 9 kilometre uzunluğundaki Kumdere Mahallesi ile Muratlı, Topçu, Özlüce ve Yenice Mahallelerine kadar uzanan yola

alanda çalışmaları sona erdirdi. Ekipler ayrıca Tarsus Mahmut Ağa Mahallesi ile Ballıca ve Heleke mahallelerini birbirine bağlayan ve bozuk zemini nedeniyle şikayetlere neden olan yolu da sati asfalt ile kaplayarak güvenli geçiş yapıları duruma getirdi. Değişik türde birçok hayvana ev sahipliği yapan Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tarsus Doğa Parkı, yeni doğan yavrulara da yuva olmaya devam ediyor. Tarsus Doğa Parkı, binlerce hayvana sunduğu konfor sayesinde her yıl yeni üyelerin de dünyaya gelmesine olanak tanıyor. Her detayın düşünüldüğü parkta güvende olan hayvanlar, yavrularını da konforlu bir ortamda büyütme şansını yakalıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Mersin Sinema Ofisi tarafından hayata geçirilen Açık Hava Sinema Günlerinin ilk gösteriminde Bir Cumhuriyet Şarkısı filmi Kültür Park'ta sinema severlerle buluştu. Yaz boyunca devam edecek gösterimlerle Mersinliler hem nitelikli yapımlarda buluşacak hem de kentin sosyal yaşamına renk katan kültür ve sanat etkinliklerinin tadını çıkaracak. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardım.

0: Reklam tanıtır.
1: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.

0: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
2: Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz.

0: telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
3: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

264'ü partiden istifa ettiklerini ortak açıklamayla duyurdu. İstifa eden isimler CHP'nin tüzel kişiliğini bir gün geri alana kadar partiden geçici olarak ayrıldıklarını belirterek Özgür Özel liderliğindeki yeni partiye destek vereceklerini açıkladı. Ahbap soruşturmasının dördüncü dalgasında 13 kişi daha gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu, Hayko Cepkin ifade verecek. Gülistan Doku soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Soruşturmada tutuklu bulunan eski Tunceli valisi Tuncay Soner, koruma polisi Şükrü Eroğlu, emekli polis memuru Gökhan Ertok, dijital delillerle ilgili yeniden Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin uydu haberleşme altyapısını güçlendirecek yeni nesil TürkSat Biruni uydusunun filoya katılacağını açıkladı. Katar'la geliştirilen stratejik ortaklık kapsamında hayata geçirilecek projeyle Türkiye'nin uzaydaki haberleşme kapasitesinin artırılması ve küresel hizmet ağının genişletilmesi hedefleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kent genelindeki 21 eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezinde LGS ve YKS öğrencilerine yönelik ücretsiz yaz atölyeleri düzenliyor. LGS öğrencileri için fen, matematik, Türkçe, İngilizce, sosyal bilgiler, satranç ve masa tenisi atölyeleri yer alırken, YKS öğrencileri de fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe, Türkçe, matematik atölyelerinden yararlanabiliyor. Mersin Ekonomi Platformu'nun istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda iktidar temsilcilerine kente uluslararası standartlarda bir fuar ve kongre merkezi kazandırılması talebi iletildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde serinlemek için girdikleri denizde boğulan anne baba, yeğen ve annenin kız kardeşinin naaşı son yolculuğuna uğurlandı. Aile bireylerinin cenazesi dualarla toprağa verildi. Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonlarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 67 şüpheli yakalandı. Soruşturmalarda 20 milyar lirayı aşkın işlem hacmi tespit edildi. Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde geçen sezon Mersin Gençler Birliği forması giyen 17 yaşındaki Belçim Naz Şahin Kanat kariyerinde önemli bir adım attı. Şahin Kanat, Euroleague ekiplerinden İspanyol temsilcisi Zaragoza'ya transfer oldu. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. etabı Macaristan Grand Prix'sini McLaren'in Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris kazandı. Norris bu sezonki ilk, kariyerinin ise 12. galibiyetini elde etti. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.

0: Buse.com'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

Çok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.

0: 18. Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır.
1: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
2: Busa.com'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busa.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
6: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
6: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
8: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası

0: 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
1: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam kazandırır.
1: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
2: Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce...

0: sabancı, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
3: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
0: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144-4602 0542-144-4602.
2: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
3: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat

0: Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

diyorsun, aramam diyorsun ya hani. Ben kötü değilim, sadece yoruldum sevginden. Kırık dökük kaldım, kaçtın sessizliğinden. Eğer bir gün hatırlarsan güzel günlerimizi, bil ki ben hala saklarım en derin yerimde sen.

0: Reklam kazandırır.
1: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
2: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
4: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
5: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: ASML'e restoran ve catering,
1: pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: ASML restoran ve catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.

0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
5: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.

0: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
1: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya. Yayın siz neredeyseniz orada.

kuşum atışı senden sorulur. Hala, hala, hala şu gönlümün uçmak on güzel kuşum.

kuşum atışı senden sorulur. Hala, hala, hala şu gönlümün uçmak on güzel kuşum

0: Reklam tanıtım. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
1: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233 66 55

0: Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

sen ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız gün hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Ve bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertte. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.

Bahar çiçeklerini sunar gözünün bahçelerine. Yaz sıcak bir dokunuştur vücuduna. Güz gelir, dünya buruşur mu ne? Karlar yağar başına kışın. Zaman geç olmasın. Başlamadan ötmeye gece kuşları, ses ver gündüz gözüyle. Çünkü ben sana her şeyi sunuyorum. Dört mevsimi ve bilmediklerini. Dışarı çık. Sana çarpılıp sana bölünen parçalarımı bulacaksın çiçek tozlarında. Dokularına sineceğim sımsıcak. Ayağının altında kıtırdayan yaprak benim. Ve başının üstünde direniyorum düşmemek için. Sana ben her şeyi sunuyorum. Bilmediğin diyarlarda tanıdık dostların var. Onlardan selam getiriyorum. Kaçırdığın kuşun kanadındayım. Ve bilmeden ne olduğumu kafese kapatmaya çalıştığım. Sana ben her şeyi sunuyorum. Tüm zamansızlıkları içinde sevginin sana ilanı aşk ediyorum.